0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 17 Temmuz 1994 yılında İtalya'yı 3-2 yenen Brezilya futbolda Dünya Kupası'nı 4. kez kazandı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba başlıyor.

Bu mazdan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Haftanın son uğurlu güne merhabasında kavuştuk çok şükür. Güne güzel bir başlangıç yaparak hem bugünü güzel yaşamak hem hafta sonuna da en güzel şekilde hazırlanmayı umuyorum her birimiz için. Hani en sevilen günlerden haftanın cuma günü ya, işte bu güzelliğe de yakışır bir başlangıç yapalım. Ama tabii ki hayırlı cumalarımız olsun. Allah dualarımızı kabul etsin inşallah. Duanızda da olmak duasıyla. O zaman tebessümün çok olduğu, stresin hiç olmadığı, huzurun çok olduğu bir gün olsun. Günaydın.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Sigortam cepte, app yanında.

hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: Eve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
0: Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy Kart'la yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Dilincin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Banvit Piriç Bonfili'nin

0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği küresel havayolu sektörünün 2026 yılı kar beklentisini yaklaşık yarıya indirdi. Jet yakıtı faturasında da sert artış öngörüyor. Birliğe göre bu yıl havayollarının yakıt gideri yaklaşık 350 milyar dolara ulaşacak. Yakıt sektörün toplam faaliyet maliyetlerinin yaklaşık 3'te 1'ini oluşturuyor. Maliyet artışı özellikle düşük maliyetli havayolu şirketlerini daha fazla etkiliyor. Artan giderlerin önümüzdeki dönemde bilet fiyatlarına da yansıması bekleniyor.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu. Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

0: bakalım programımıza kimlerle başlıyoruz. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Fatma bizlerle. Dünyanın en güzel şeyi, kendini açıklamak zorunda bırakmayacak kadar seni tanıyan, seni yargılamayıp neyi hangi niyetle yaptığını bilen insanlara denk gelmektir. İşte Rabbim yolumuzu böyle dostlara çıkarsın mesajıyla hayırlı cumalar demiş. Nasıl güzel bir duadır Fatma. Yüreğine gönlüne sağlık. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin.
1: Günaydın, günaydın Uğur Bey. Antalya'nın Akdeniz'in sabahından hayırlı işler Turkuaz FM Uğur'la güne.
0: Hoş geldiniz.
1: Servis kaptanımız Coşkun servisimize başladı. Turkuaz FM'deyiz. Gül öğretmenim çok geçmiş olsun. Ellerinizi öperim. Tüm Turkuaz ailesini de hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Kolay gelsin.
0: Coşkun kaptanımla servise koyulduk. Hadi bakalım yolumuz açık olsun. Hoş geldin aramıza.
2: Günaydınlar Ede. Karamın kucak dolu sevgiler. Cuma gününün hayrı, bereketi hepimizin üzerine olsun. Hayırlı cumalar Turkuaz ailesi.
0: Hamza'ya da hoş geldin aramıza. Günaydın. Gökhan da bizlerle beraber. Ona da hayırlı cumalar diyelim. Arif yine Taşoluk, Afyon Taşoluk beldesinde bizlerle. Dualarımızın kabul olması dileğiyle demiş. Amin inşallah. Ve Zübeyde de bizlerle beraber olan dinleyicilerimizden. Günümüz mutlu geçsin. Bir de bu kızın bugün biraz duaya ihtiyacı var. Duyanların duasında olmak dileğiyle. Zübeyde dualarımızdasın. Gönlünce olsun her şey. Hoş geldin. Günümüzün sohbet konusu iki tane olacak yine. Bir, yaş ilerledikçe fark edilen şey diyeceğiz. İki, hafta sonu planınızdan da bahsedebilirsiniz.

0: TEB kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
1: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEB bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEB, Cepte TEB işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Bir reklam. Her tarzın en iyileri.

0: geçsin inşallah. Amin. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık, düz ve kazasız belasız. Hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Kazançlarınızın bir tanesi bin tane olsun inşallah. Rabbim her türlü kötülüklerden hepimizi korusun ve hepiniz Allah'a emanet olun. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın Gül Öğretmen.
1: Günaydın Gül Öğretmenim. Ne kadar çok özlemişiz sizi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağlıklı, sıhhatli, çok güzel bir gün diliyoruz sizin için de. Arife Konya'da bizlerle beraber, günaydınlar. Yine o da kalpten edilen her duanın kabul olduğu bir gün olmasını dilemiş. Hayırlı cumalar mesajı ile Zühre aramızda. Hoş geldin, sefalar getirdin.
2: Günaydınlar Uğur Bey.
1: Günaydın.
2: Herkese hayırlı, huzurlu, sağlıklı bir gün diliyorum.
1: Teşekkürler.
2: Hayırlı cumalar. Rabbim bütün dualarımızı kabul etsin inşallah.
1: Amin inşallah.
2: İyi yayınlar, kolay gelsin.
1: Gonca çok teşekkür ederim, hoş geldin. Gül Nihal de bize eşlik ediyor şu an. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Ve aynı zamanda Fatma demiş ki yaş ilerledikçe fark edilen mesela kayz ayakları, göz çevresindeki kırışıklık, yani alınganlık. Ya ben öyleyim en azından, en küçük bir şeyde bile olunabiliyorum demiş mesela. Yani daha hassaslaşıyoruz diyelim. Günaydın. Yaş ilerledikçe fark edilen şeyleri konuşuyoruz. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de
2: sınırsızca. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Ziraat Katılım Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: bildiğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Setur Yaz Show. Güneş zirvede, Setur Yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse Setur.
4: Reklam.
5: Trafiğe

haftanın notlarını bir göz atalım bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevrelerinde sağanak yağış, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde ise yine sevgili dinleyenler mevzi sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ama yağışlar Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli de olması beklenen durumlar arasında. Hem hafta sonuna dair planlarınız varsa hem bugüne dair, o yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %35 seviyesinde sevgili dinleyenler, kent genelinde. TEM'de Çamlıca Gişeler Dudullu yönünde trafik kazası uyarısı var. Trafik kazasına karışan araçlar emniyet şeridine alınmış ama bölgedeki yoğunluk bundan kaynaklı devam etmekte. Avrasya Tüneli'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı sebebiyle de bir şerit trafiğe kapalı. Mahmut Bey Taş Ocağı yolu caddesi TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var sevgili dinleyenler. Bir şerit orada da trafiğe kapalı. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

8 oldu bile. Şu an bize eşlik edenler arasında Seçil var, Ankara Mamak'ta. Sohbet konumuza dair yaş aldıkça fark edilen şeylerden biri de tahammülün azalması diyor. Evet doğru, tahammül seviyemizde yavaş yavaş azalıyor yaş aldıkça. O da artık daha önceki katlandıklarımızdan, tahammül seviyemizin zorlanmasından olsa gerek. Sıradaki şarkılar Seçil sana derman olsun. Hilay, mus mutlu bir sabahlar dilekleriyle hayırlı cumalar demiş. Yaş ilerledikçe mutlu olmanın da değerini, ne gereksiz olaylara üzüldüğümüzü fark ediyor insan diyor. Hafta sonu mu? Burası Akçakoca. Tabii ki deniz planımız var diyor. O şahane geçsin. Şahane de görünüyor zaten. Evet doğru. Mutlu olmanın da kıymetini anlıyoruz. İlhan Güven günaydınlar. Hoş geldin. Gülnihal diyor ki yaş ilerledikçe iyi ve kötüsüyle geçmişe olan özlem de kendini hissettiriyor. İyi ve kötüsüyle geçmişe. Doğru. Maydin Kızıltepe'den selamlar ulaştı. Şu an Nusaybin yolundayız. Güneş ailesine ve değerli eşim Doğan Güneş'e selamlar demiş. Bizden de sizlere çokça sevgiler, selamlar. Yolunuz açık olsun. Sıradaki şarkılar yollarda olan siz ve bütün dinleyicilerimizin yolunu güzelleştirsin. Sohbet konumuz yaş ilerledikçe fark edilen şeyler. Varsa da hafta sonu planlarınızdan da bahsedebilirsiniz. 505-188-30-00 mesaj attınız.

0: her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Antep'te bulacaksın.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Yaz aylarında açık havada geçirilen zaman arttıkça balkon, bahçe ve teraslar günlük yaşamın en keyifli alanları arasında yer alıyor. Bu alanları daha konforlu ve kullanışlı hale getirecek ürünlerse yaz hazırlıklarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Bahçe mobilyaları ve şemsiyeler açık havada dinlenmekten sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmeye kadar birçok anı daha konforlu hale getirirken farklı ihtiyaçlara uygun seçenekleriyle de öne çıkıyor. Yaz yaşam alanlarını avantajlı fırsatlarla yenilemek isteyenler için İdefix'te bahçe mobilyaları ve şemsiyelerde sepette %25'e varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 17 Temmuz 1994 yılında İtalya'yı 3-2 yenen Brezilya futbolda Dünya Kupası'nı 4. kez kazandı. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Türkiye savunma sanayinde yazdığı küresel destanı tarihi başarılarla taşlandırmaya devam ediyor. 2025 yılında ihracatını ilk kez 10 milyar dolar barajının üzerine çıkararak dünya devleri arasındaki yerini perçinleyen ve 180'den fazla ülkeye yerli teknoloji ihraç eden Türk savunma sanayisi 2026 yılını da tam anlamıyla bir teslimat ve envanter yılı ilan etti. İlk insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızıl Elma'nın envantere girmesinden Milli Muharip Uçak Kağan'ın seri üretim kararına, Altay tankının çift haneli teslimatlarından Mavi Vatan'ın yeni muhafızı TCG İzmir'e kadar birçok dev proje Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı sevgili dinleyenler. Buna göre IBAN mağdurları olarak bilinen banka hesabı veya ödeme aracı bilgilerini kullandırmakla sınırlı kalanların cezası belirli şartlarda yarı oranında indirilebilecek. İlk saati bizi yavaş yavaş uğurlarken şöyle bir hafiften bir kendimize mi gelsek acaba? Ortama müsaitlere bir şey diyemem de hani o serviste otobüste falan çaktırmadan omuzla...

0: Radyo Türk Mazdesiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun, sağlıcakla ve huzurla geçen güzel bir cuma günü olsun ve hayırlı cumalarımız olsun inşallah. Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz?
1: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim. Hayırlı cumalar. Gül öğretmenim, ellerinizden öperim. Allah'a emanet olun.
0: Serap çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Instagram'da Uğur Eracil sayfam üzerinden sizin de bizlerle. Servisteyken sizin programınız çıktı. Program adını duyunca ufak bir değişiklikle hayal ettim. Uğur'la Güne Merhaba. Böyle olunca hem sizi bir gün hem de Uğur getiren bir gün gibi algılanıyor. Öyle düşündüm, paylaşmak istedim demiş. Uğurlu Güne Merhaba. Olsun o zaman. Günaydın. Hoş geldin. Yaş ilerledikçe fark edilen şeyleri konuşuyoruz. Sohbet

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: ve unlu mamullerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam cepte, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel
4: İstikbal'de. Reklam. Şansa kalmaz işiniz.
5: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Canlı yayınlarımızı Türk

gayet iyi amaçlarla yapılan düzenlemeleri, uygulamaları suistimal etmek de üstümüze yok sanırım, değil mi? Türkiye genelinde 1 Temmuz 2026 yılında uygulanmaya başlanan depozitosu olan ambalaj DOA sisteminde iade makinelerini uzun süre meşgul eden suistimaller nedeniyle yeni önlemler devreye giriyor sevgili dinleyenler. Türkiye Çevre Ajansı tarafından yine TC kimlik numarası ve cep telefon numarası ile sisteme girişlerin geçici olarak kısıtlanacağını, işlemlerin yalnızca DOA mobil uygulaması üzerinden oluşturulacak QR kodla yapılacağı açıklandı. Depozito iadesinde kurallar bu yüzden değişiyor. Amacına çok güzel hizmet etse de maalesef suistimal edilen durumlara da sebebiyet verebiliyor. Bir de çok güzel bir mücadele örneğinden bahsetmek istiyorum. Hava kuvvetlerinde 18 yıl üniforma giyen ve Türkiye'nin ilk kadın önleme kontrolör subayı olarak tarihe geçen Tülay Tuğluer, başarılarla dolu kariyerine rağmen çocukluk hayali olan doktorluktan vazgeçmemiş. Aradan geçen 27 yılın ardından yeniden aynı hayalin peşine düşüyor ve 46 yaşında tıp fakültesine başlıyor. Bugün stajyer doktor olarak da beyaz önlüğe kavuşmanın gururunu yaşıyor ve 52 yaşında doktor olmayı hedefleyen Tuğluer bu süreçte yaşadıklarını anlatmış. Örnek olunması. Yani sevgili dinleyenler, bugün geri kalan hayatımızın ilk günü olunca hiçbir şey için geç değil.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Bir reklam. Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %40 oranında sevgili dinleyenler, kent genelinde. E5 üzerinde Mertler Cevizli Bağ yönünde. Viyadük güçlendirme çalışması nedeniyle sağ şerit bir şerit trafiğe kapatılmış. Yoğun bir bölge, buna yoğunluk konusunda da yine daha da çok artacağı yönünde bir düzenleme. O yüzden de o bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimize de bunu paylaşmış olalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.
2: Turquoise.

28-26 olmuşken bakalım kimler bize eşlik ediyor. Sohbet konumuz yaş ilerledikçe fark edilen şeyler demiştik. Bizleri dinleyenler arasında Zübeyde demiş ki benim için biraz garip farkındalıklar oluşmaya başladı hayata karşı. Ciddiyetimi de kaybetmeye başladığımı hissediyorum. Bu iyi mi kötü mü onu da pek bilmiyorum demiş. Yani ne iyi ne kötü. Yerine göre bence. Yani çok ciddiye alınıp da böyle kendimizi parçaladığımız, mücadele ettiklerimizin amacına ulaşmasını istediklerimizin ulaşmadığını görmek üzücü oluyor. O yüzden ne kadar ediyorsa o kadar hani kendimizi baya baya ciddiyetle mücadele ettirelim. Asya Mersin de bizlerle beraber, günaydın. Burak, insanların yalanlarına ve hani bir şekilde seni kullanmalarına izin vermemeyi öğreniyor insan yaş ilerledikçe diyor. Farkına varıyorsun bunun işte değil mi? Rusya'da İbrahim bizlerle beraber. O da hayırlı cumalar demiş. Güzel Türkiye'me selam olsun diyerek eşi Laura'ma ve kızlarıma da sıradaki şarkılar armağan olsun diyor. Olsun efendim, hoş geldiniz. Tüm aileye bizden de sevgiler, selamlar olsun. Bizleri dinleyenler arasında İstanbul'da Kemal. Hayatın aslında mucizevi bir şey olması diyor. Yaş ilerledikçe fark ettiğim şeylerden biri. Yani her zaman böyle düşünemiyor olabiliyor insan ama bugün mesela eski

fotoğraflara bakarken bunu düşündüm diyor. Hep birlikte büyüdüğümüz aile tabloları. Hayat gerçekten mucizevi. Aynen öyle. Daha güzel fotoğraf kareleri yakalamak duasıyla.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tamide çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
6: ekspertiz. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Shop'a
7: ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarını bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle il bazlı olarak da Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Tabii bu durumlardan bağımsız olarak da sizler de bugüne dair, hafta sonuna dair planlarınız, programlarınız varsa bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Ne?

Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.

Bizimle bu anı paylaşanlar arasında Esra Osmaniye'de şu an bizlerle beraber. Yine Suat aramızda şu an. Suat Büyüktaş, hoş geldin aramıza. Sıradaki şarkıları ona da armağan ediyorum. İbrahim Mural bizlere eşlik etmeye başlamış. Teşekkür ederim. Yine Özlem Yılmaz, hoş geldin aramıza. Müzeyyen hayırlı sabahlar diyor ve yaş ilerledikçe bütün çabalar sadece bedeni ve ruhu yorduğunu öğrendim diyor. Konya'da bizleri dinleyen dinleyicilerimizden. Yani işte bazen değiyor, değmiyor. Orada da değmediği zaman da bize kalan yorgunluğu oluyor. Mesela Yahya da şu an bizleri Ankara'da dinlerken, hak etmeyen kimseye iltifat dahi etmeyeceksin. Ben bunu anladım yaş ilerledikçe diyor. Evet, sonrasında hani kendilerini bambaşka yerlere konumlandırıyorlar. Yani hak ettiği kadar. Peki siz yaş ilerledikçe neleri fark ettiniz sevgili dinleyenler? 505-188-30-0 sesli yazılı mesaj attınız. Ha bir de mesajınıza hafta sonuna dair planlarınızdan da bahsedebilirsiniz. Belki henüz plan yapmayanlar için güzel bir tüyo olabilir.

0: başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam
1: İş Bankası. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. 100'lü Solo Yüzey Temizlik Havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

inan, gelsin Sütaş ayran. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.

ikinci saatimizi de güne merhabada yavaş yavaş uğurlarken bu sefer de size Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünya romanından bir cümleyi paylaşacağım sevgili dinleyenler. Ne sebeple olursa olsun hatanızın üzerine kara kara düşünmeyin. Temizlenmenin yolu çamurda yuvarlanmak değildir. Biliyoruz ki hata yapmak insan olmanın en doğal parçası değil mi? Yani hayatımız boyunca doğru adımlarımız kadar yanlış kararlarımız da var. Ama işte bir hatanın ardından sürekli pişmanlık duymak, aynı düşüncelerin içinde kaybolmak ciddi bir sarmala hapsediyor bizi. Geçmişe takılıp kalmak yalnızca kendimize olan güvenimizi de zedeliyor. Ha, bunun yanında ileriye dönük de bir adım atmamızı da zorlaştırıyor. İşte gerçek olgunluk sevgili dinleyenler, hataları inkar etmek ya da onların ağırlığı altında ezilmek değil, onlarla cesaretle yüzleşmek, alınması gereken derslerle, öğrenilmesi gereken bilinçle bir şekilde yola devam etmektir.

0: Radyo Türkvazesiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Yine onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla geçen, stressiz geçen, huzurla geçen güzel bir cuma günü olsun. Ve tabii ki hayırlı cumalarımız olsun. Kimlerle bu saatimize başlıyoruz? Ramazan'la, Afyon'da bizlerle beraber. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin diyerek aramızda o da. Amin. İnşallah. Arif, hoş geldin. Hayırlı cumalar ve hayırlı sabahlar sana da. Sait diyor ki bazen yaşam sonlanmadan hayata dair bütün ihtimaller ve heyecanlar bitiyor. O nedenle hiçbir planı olmuyor insanın. Ne hafta sonuna ne de hafta içine. Her halimize hamdolsun. Fakat dilerim ki Allah kimseyi bütün umutlarının kopacağı bir noktaya getirmesin. Küçücük de olsa bir umudu olsun hayata dair. Elindeki ufacık bir umudu bile değerini bilsin dilerim insanların. Her sabah güne sizinle başlamak da ayrıca güzel her şeye rağmen demiş. Yüreğine sağlık Sait. Yani en azından bugüne uyandık ya, nefes alıyoruz sağlıklı sağlıklı bir şekilde. Hani demek ki yaşamamız gereken şeyler var. Umuduna bile tutunabiliriz. Gönlünce, hatta gönlünce olandan daha güzel bir gün olsun senin için.
1: Gün gün çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
6: istikballe. Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
7: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilim Hürmüz Boğazı'nda güvenlik endişelerini artırırken Hindistan'dan dikkat çeken bir adım geldi. Hindistan Denizcilik İdaresi Genel Müdürlüğü gemi sahipleri ve işletmecilerine gönderdiği talimatla ikinci bir duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilerde Hint denizcilerin görevlendirilmemesini istedi. Dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda güvenlik risklerinin artması, enerji arzı ve küresel deniz taşımacılığı açısından endişeleri büyütüyor.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
8: En iyileri dinlemek için en doğru seçim.

Tanıtıcı reklam. Son zamanlarda enerjiden konuşmayan kaldı mı? Herkesin dilinde güneş enerjisi, depolama sistemleri, akıllı invertörler. Ama iş kaliteye, yerli üretime ve güvene geldi mi? Orada devreye Ortek giriyor sevgili yener. Ortek sadece jel akü üretiminde değil, ayrıca solar enerji teknolojilerinde de fark yaratıyor. Yenilenebilir enerji ürünlerinde akıllı invertörlerden güçlü solar panellere, yine enerji depolama sistemlerinden uzun ömürlü akülere kadar her şey Ortek kalitesiyle sizlerle. Ama hepsi bu da değil. Jel akülü motor kullanıcıları için geliştirdikleri özel bir lityum akü var. Bu sistemle kullanım ömrü tam 5 kata kadar artıyor. Yani hem daha uzun menzil, hem daha çok daha güçlü bir performans. Özellikle yerli üretim olarak geliştirdikleri jel aküler her zaman

Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %38 seviyesinde sevgili dinleyenler. Uyarılar konusunda ise TEM'de Mahmut Bey Başakşehir yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Kazaya müdahale edildiği bilgisi de yer alıyor. Umarım ciddi bir durum yoktur. E5 üzerinde Mertel Cevizlibağ yönünde de viyadük güçlendirme çalışması nedeniyle de sağ şeritte bir şerit trafiğe kapalı olduğunu da paylaşalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Saatlerimiz 9.25 oldu ve bizimle bu an ortak olan dinleyicilerimiz arasında Havva var, Bursa Karacabey'den. Günaydın, hoş geldin. Yasemin Mardin de bizlerle beraber. Hayırlı cumalar ve hayırlı günler demiş. Ve yaş ilerledikçe sağlıklı ve mutlu olmanın da kıymetini daha iyi anlıyorum. Evet, özellikle de yaşanılan sıkıntılar sonrası, sağlık sıkıntıları sonrası, kendimizin ya da etrafımızın fark etmiyor. En kıymetli şeyin sağlık olduğunu anlıyoruz da işte onu kısa süreli anlama değil de uzun süreli bir anlayışla dikkat etmemiz daha kalıcı olacak. Hemen devam ettiğimde Gülnaz İzmir'de bizlerle beraber. Vallahi içimden geçen şarkıyı çaldın demiş. Ne mutlu bana, işte bu. İşte sıradaki şarkının büyüsü hala çok güzel radyoda. Sıradaki şarkılar da içinizden geçen şarkılar olsun. Böyle gönlünüzden dinlediğiniz, uzun zamandır dinlemediğiniz ya da birçok kez dinlediğiniz, hiç fark etmiyor. Ama şu an mesela aklınıza gelmiyor bu şarkı. İşte radyonun güzelliği de burada devreye giriyor. Nebahat bizlerle beraber Deniz'de şu an. Ona ve tüm mesai arkadaşlarına da kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar olsun. Ve Canan da bize eşlik ediyormuş. Radyosu açıldan dinleyicilerimiz arasında. Hoş geldiniz. Sohbet konumuz yaş ilerledikçe fark edilen şeyler dedik. Ha bir de hafta sonu planlarınızdan da bahsedebilirsiniz. Mesaj hattımız 505-188-30-00 olduğunu da hatırlatalım. Sesli yazılı oradan ulaşabiliyorsunuz.

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı. Biyot Garaj Oto
2: Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal.

0: getir.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
5: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi sevgili dinleyenler, il bazlı olarak da Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diğer yerlerinde az bulutlu ve açık geçeceği öngörülen durumlar arasında. Ama dediğimiz gibi Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinde sağanak yağış, gök gürültülü sağanak yağış konusunda dikkatli olmakta fayda var. Hafta sonuna dair de plan program varsa da yine bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmek önemli.

Saatlerimiz 9.43 olmuş, yani duyguların 4 mevsimini yaşamaya devam ediyoruz sevgili dinleyenler, sizden gelenlerle. Şu an bizleri dinleyenler arasında İstanbul'da Aziz var, Şavukat Aziz Bey. Onun mesajları Fethiye'de Gürbüz Kurt ve Fatma Kurt çiftine selamlarını iletiyor. Şu an bizleri dinliyorlar. Eskişehir'de Yüksel Özkan ve Emine Özkan çiftine de selamlarını iletiyor. Oo, şahane. İşte radyonun bir anın uzakları yakın etmesi, gönülden gönüle yolculuk ettiremesi. Burada çok güzel oluyor. Bizden de o zaman hem Fethiye'de Gürbüz Kurt'a ve Fatma Kurt'a, Eskişehir'de Yüksel Özkan ve Emine Özkan'a, Aziz Bey'e sevgiler, selamlar olsun. Gününüz aydın olsun. Esma Nur aramızdaydı. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Ve diyor ki günün sohbet konusuna dair, bence insanın hayatında bir dönem var. Her şeyi sorgulayıp kimin neden buradayımdan tutun da ben bu rengi neden seviyorum'a kadar düşündüğü. İşte bu da yaş ilerledikçe sorgular ve netleşmelerle devam eden bir süreç. Batman'da Mehmet Bülbül bizlerleydi. Kürşat İskenderun da aramızdaydı. O da her şeye rağmen devam etmek, durmadan devam etmek mesajıyla aramızda. Ankara'da Müzeyyen'e ulaşıyordu sesim. Yaş ilerledikçe anlıyorsun ki önemli olan yıllara hayat katmak. Hayata yıllar değil. Şahane. Çok sevdim bunu. Önemli olan yıllara hayat katmak. Hayata yıllar katmak değil. Müzeyyen, çok teşekkür ederim. Hamdiye Bursa'da bizlerleydi. Zerrin Hatay'da, Nuran Sakarya'da, Canan Yavuz o da Kozan'da, Latife'de, Niğde'de şu an bizlerle olan dinleyicilerimize ve aynı zamanda Bursa Nilüfer'de de şu an İlker aramızda. İlker ve Odene, İyi ki varsınız.

0: geldiniz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiniz.
2: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 17 Temmuz 1994 yılında İtalya'yı 3-2 yenen Brezilya futbolda Dünya Kupası'nı 4. kez kazandı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Dünya ekonomisinin yeni riski kritik madenler. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayımladığı rapor, Çin'in nadir toprak elementlerindeki hakimiyetinin küresel sanayi için stratejik bir kırılganlık oluşturduğunu ortaya koydu. Ajansa göre Çin'in ihracat kısıtlamalarını tam olarak uygulaması halinde Çin dışındaki 6,5 trilyon dolarlık üretim tedarik şokuyla karşı karşıya kalabilir. Risk altındaki sektörler arasında otomotiv, elektrikli araçlar, savunma sanayi, havacılık, yarı iletkenler ve yenilenebilir enerji ekipmanları bulunuyor.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
6: Radyo Turkuaz.
7: İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
6: Radyo Turkuaz.
7: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Ve haftanın son uğurlu güne merhabasının bugünlük burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Aramıza katılan bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, yürüyüşüne, çayına, kahvesine yani hayatının tüm anlarını eşlik ettiren dinleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Saatler onu gösterdiğinde önce Enis Yıldırsan'dan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceğiz. Akabinde mikrofonda gönül dostu Füsun gününüzün iki saatine ortak olmak için o güzel sohbeti birbirinden güzel şarkılarıyla sizlerle olacak. Gününüz sağlıklı, gününüz huzurlu, gününüz mutlu ve bereketli geçsin. Hayırlı cumalarımız olsun. Allah dualarımızı da kabul etsin. Ve şimdiden de mutlu bir hafta sonu tatili diliyorum. Çalışacak olanlara da kolaylıklar olsun. Ama hem kendinize hem de sevdiklerinize zaman ayırabileceğiniz güzellikle geçsin en nihayetinde. Kısacık zamanımıza da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için bugün akşam saat 21'de tekrar buluşacağız. Güne ve haftaya güzel bir veda etmek adına uğurlu ay ışığında geceye yakışan şarkılara, şiirlere kulak vereceğiz. O yüzden sizleri de bekleriz. Ama pazartesi de yine yeni güne, yeni haftaya beraber başlamak adına saatlerimiz sabah 7'yi gösterdiğinde uğurlu güne merhaba da kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. ABD ordusu İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı. Gece saatlerinde Basra Körfezi'nde yer alan Ahvaz kenti ile Hürmüz Boğazı'ndaki Bender Abbas kenti ve Keşm Adası'nda patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 18'e yükseldi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola virüsü kaynaklı vaka sayısı 2000'i geçti, can kaybı ise 800'e yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü salgının alınan tedbirlerden daha hızlı yayıldığı uyarısını yaptı. Uzmanlar depozitosu olan ambalajlar sisteminin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatında %35-40 azalma öngördüklerini belirtti. Türkiye'de her yıl yaklaşık 25 milyar içecek ambalajı atık haline geliyor. Serbest piyasada gram altın 6060, dolar 47.17, euro ise 54.01 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuaz.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sesinize ses, gönlünüze dost. Sabahınıza tatlı bir huzur. Gönül Dostu Füsun hafta içi her gün 10'dan 12'ye Radyo Turkuvaz'da.

söyleyemedim orayı da. Biz de kocaman bir aileyiz. Turkuaz ailemizde, dinleyicilerimizle. Efendim ben geldim. Sesim net geliyor mu? Sanki benim kulağıma bir değişik geliyor. Anlayamadım ama sesim nasıl geliyor? Acaba Türkiye'nin dört bir yanına, yurt dışındaki dinleyicilerimize ses bir ki ses. Herkese hayır dolu bir cuma günü diliyorum efendim. Gönül dostunuz geldi. Uğurcuma teşekkür ediyorum. Haber merkezimize teşekkür ediyorum. İnsan büyüdükçe demiş şeyden, duaları da değişiyor. Artık böyle her istediğinin olması değil de kendimiz için en hayırlı olanını dileyelim mi? Ama tabii ki hayırlı derken iyisi, kolayı, telaşsızı, kalbimize huzur vereni, ruhumuza yük olmayanı ve bizi yormadan gelen ne varsa ömrümüze yazılsın. Hadi bakalım başlıyoruz.

0: her etrafınızdaki sesler, içinizdeki karmaşa, olan bitenin gürültüsü sizi açtıysa, hepsi için gönül dostu Füsun.
1: Reklam. Bütün bilicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Bamit Piliç Bonfili'nin

katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

içinde kendimizi kendimiz gibi hissetmediğimiz her yerden anında lütfen kaçalım mı, var mısınız? Yani hiç uğraşmayın diyorum gönlümün dostları. Eskiden çok uğraşırdım, çok emek verirdim. Şimdi hiç öyle. Yani artık böyle fıtıktı, bel fıtığıydı. Ondan sonra kronik hastalıklar da oydu buydu derken canımın derdine düştüm. O yüzden de anında kaçın diyorum gönlümün dostları. Şimdi bugün beni çok etkileyen bir hikaye okudum. O hikayeyi, gerçek bir hikaye, birazdan sizinle paylaşacağım. Daha neler neler paylaşacağım ama siz de olun istiyorum bu programın içerisinde. 90'lar var, 80'ler var, günümüz var. İşte onlardan biri. Bunun adı Sevda. Hatırlar mısınız bu şarkıyı? Ay ne kadar çok çalıyorduk böyle. Hatırlıyorum stüdyoda son ses, yandaki yine diğer böyle radyolar gelirdi. Herkes bu şarkıda böyle eğlenirdi.

25 yıl önce. Tabii ki yanımda yine Hilal. Yine benim yanımda Hilal. Bu şarkıda stüdyoda nasıl böyle son ses bağıra bağıra şarkıyı söylediğimizi hatırlıyorum. Canım Nalan ya, o günlerden bugünlere dostluğumuz hala devam ediyor. Çok kıymetli dostlarımız var, sanatçı dostlarımızdan. Yani böyle aile gibi olduğumuz, kardeş gibi olduğumuz. Onlara da buradan selam olsun diyorum. Daha neler neler çalacağım ama hikaye çok merak edilmiş. Biraz çok kıymetli, yani biraz değil, çok fazla kıymetli bir hikaye. Öyle böyle değil, az sonra geliyor kısacık bir reklamdan sonra.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.

Şimdi hikayemizin kahramanı Ali ve Ali'nin sahibi diye başlıyor hikaye gönlümün dostları. Meyle yolculukta bir gerçek hikaye. Şimdi 1960'lı yıllarda İç Anadolu'nun küçük bir köyüne gidiyoruz. Köyde çocuklar var ve o çocukların arasında da bir Ali var, o da çocuk. Ali öksüz ve yetim bir çocuk yalnız. Anneannesi tarafından 8 torunla birlikte aynı evin içinde büyütülmeye çalışıyor. Geçim zor, sofra eksik, hayat ağır ve gelişiminde zorluklar yaşıyor. Tabii ki öğrenmesi yaşıtlarından farklı ilerliyor. Çoğu zaman neyin iyi niyet, neyin kötü niyet olduğunu da ayırt edemeyen bir çocuk Ali. Bir kış günü. Öyle sıradan bir kış günü de değil. Yerler böyle karla kaplı ama artık kar bile buz kesmiş. Zemheri ayazı insanın yüzünü bıçak gibi kesiyor. Köyün çocukları o gün en büyük meyve bahçesinde toplanıyor. Ağaçların dalları da kupkuru, yaprak yok, meyve yok, sadece ayaz var. Ortalarına Ali'yi alıyorlar. Diyorlar ki ya tepesine çıksana şu ağacın, bak orada çok güzel şeftaliler var. Ali önce şaşırıyor. Gerçekten mi diye soruyor böyle saf ve iyi niyetiyle. Hepsi orada, daha dün yedik ya, sen de ye diye seni çağırdık diyorlar. Ali hiç düşünmeden ilk ağaca tırmanıyor. Tepesine kadar çıkıyor. Arkasını dönüp sesleniyor. Emin misiniz? Aşağıdan hep birazdan bağırıyorlar. Biraz daha bak Ali orada diye. Ali böyle bir iniyor, başka ağaca çıkıyor, sonra bir başkası, sonra bir başkasına. O gün tabii çocuklar Ali'yi koskoca bahçedeki neredeyse bütün ağaçlara tek tek indirip çıkarıyorlar. Çocukluk işte onlarda. Saatler geçiyor, soğuk daha da sertleşiyor, hava kararıyor, akşam ezanı okunuyor. Çocuklar da tabii ki birer birer evlerine doğru gidiyorlar. Bahçede yalnız iki kişi kalıyor. Aşağıda Akif, yukarıda Ali var. Ve devamlı hala arkadaşlarına inanıp güvenip de o saf, o temiz haliyle şeftali bulmaya çalışıyor. Akif Ali'nin yavaş yavaş ağaçtan indiğini görüyor. Tam o sırada Ali elini havaya kaldırıyor. Yüzünde tarifsiz bir mutluluk var. Bak Akif bak diye sesleniyor. Ne kadar büyük, sonunda buldum şeftaliyi. Elinde kocaman bir şeftali var. Hem de kışın ortasında. Ve Akif donup kalıyor. Ne gördüğünü de tabii ki tam olarak çocuk olduğu için o da anlayamıyor. Korkuyla arkasını dönüp eve doğru koşuyor. Bahçede ise Ali kalıyor. Elinde o kocaman şeftaliyle. Gerçek bir hikaye. Evet, gerçek bir hikaye. Yani hikayedeki Akif diyor ki benim babam diyor anlatan. Babam bu olayı yıllar sonra bana anlatırken gözyaşlarını da tutamadı diyor. Ve babamın cümlesi beni çok diyor etkilediyor. Ali'nin bir sahibi vardı dostlar. Biz belki de o çocuklar da onu unutmuştu. Ali'nin sahibini hesaba katamamıştık diye. İşte bazen insanlar birini yalnız zannediyor. Kandırabileceklerini, ezebileceklerini, tuzak kurabileceklerini, kimsenin görmediğini zannediyorlar dostlar. Oysa unuttukları bir şey var. Ali'nin bir sahibi vardı. Bizim de bir sahibimiz var.

Servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü Solo Yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'de.
1: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

bana diyor sevdiğimi verin diyor ya, bana her şey, dünyanın malı, dünyalık her şey sana kalsın diyor, size kalsın diyor. Az evvelki hikaye ve çok etkilemiş sizleri, beni de çok etkiledi. İşte insanlardan saklanabiliriz, vicdanımızı susturabiliriz, kalabalıkları ikna edebiliriz ama sahibimizi yanıltamayız. Yüceler yücesi, şükürler olsun diyorum. Bazen işte böyle kışın ortasında bir şeftali insanı bunu ömür boyu unutturmaz ve gönlümün dostları. Biz de hayatlarımızda neler neler yaşıyoruz değil mi? Unutturmuyor, unutturmasın da diyorum. 505-188-30-0'da toplandık. Bakalım kimler gelmiş?

Fakat bugün cuma. Madem vapur attı diyor şarkıda sevgili Buray. Öyleyse bugün bir böyle vapur yolculuğu yapıyoruz. Anlaşıldı mı? Vapur, vapur ya. Başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Yanınıza hiçbir şey almayın. Yine her şeyi ben alacağım yolda giderken. Şapka isteyen, gözlük isteyen, terlik isteyen var mı efendim? Şöyle güzelce ne şemsiyemiz de var, her şey var. Püfür püfür esecek vapur. Yani İstanbul sıcağı böyle belki bulunduğunuz yerlerdeki sıcak kadar değildir. O yüzden de şöyle bir boğaza doğru geçtiğimizde çok güzel bir esinti olacak. Ah ne mi yiyeceğiz? Sizce gönül dostunuz o sofrayı nasıl donatır? Hadi hayal kuruyoruz, var mısınız? Hadi atlayın, gidiyoruz.

Şimdi aslında marifeti en başta neysen o olarak kalmak değil de zaman içinde aslında. Her konuda bakın, her konuda daha iyiye, daha olumluya, daha doğru gelişmek ve daha böyle bilge, daha hoşgörülü, daha affedici, daha sevgi dolu bir insan olabilmek desem. Ne dersiniz gönlümün dostları? Bence ben tamam derim. Sizin için de uygunsa. Bu arada gelen her bir mesaja şu an geri dönüş yapıyorum WhatsApp'tan. 505-588-30-0. Şimdi tek tek isimleri saymayacağım ama bugün doğum günü olanlar vardı. Şimdi onların bir doğum gününü kutlayacağım gönlümün dostları. Birazdan mesela onlardan bir tanesi Nahide. Nahideciğim. Canım benim, güzel yengecim. Çok çok iyi.

0: Evdeyiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. 1 gram altını bile kapınıza getiren... Böyle

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel
2: İstikbal'le. Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 17 Temmuz 1994 yılında İtalya'yı 3-2 yenen Brezilya futbolda Dünya Kupası'nı 4. kez kazandı.
4: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.

böyle sen de farkım olsun falan istiyor musun gönlümü dost? Yani sosyal medyada görüyorsun böyle hayatları, kişileri, işte bakımlar, tatiller, oralar buralar, ama ne kadar çok böyle mesela ürün anlatıyorlar değil mi? Yani herkese uymuyor, ben öyle bir gaflete düştüm. Az kalsın yüzüm yanıyor. Söyleyeyim yani çok ciddiyim. Onu al, bunu al, retinoldü, şuydu, buydu derken eyvah eyvah. Şimdi aslında artık kimse bu konuda çok özel değil. Kimse kendi güzelliğine falan da güvenmesin. Çünkü herkes biraz güzel, biraz havalı, biraz gösterişli. O filtreler var, estetikler var, pozlar var. Öyle bir çağdayız dostlar. Parlak görünen ama gerçekten ışık, gerçek ışığını veren çok az kişi var. Onları bulduğumuz zaman da çok mutlu oluyoruz. O yüzden de gerçek fark yürek, merhamette, adalette, vicdanda, eğitimde, üretmekte. Farklı olmak isteyen bence kalbini, aklını, beynini ve insanlığını süslesin diyorum gönlümün dostları. Olsun tabii ki, süsleneceğiz. O da var, o da arada. Orada yanlış şeyler kullanacağız olabilir. Bu kadar buradan ben dikkatliyim de kendimin bu hataya düşmesi olsun insanım. Ama ben şöyle böyle sayfalara baktığımda gerçekten o doğallığı, o güzelliği gördüğümde, iç güzelliği ve o üreten tarafı, o iyi insan halini gördüğümde çok etkileniyorum gönlümün dostları. Tabii ki insan bakımlıcı olacak, temiz de olacak ama en büyük etki başka yerlerde bence. Şimdi doğum günü olanlar kimler demiştim. Bir tanecik Senem'in güzeller güzeli, yakışıklı mı yakışıklı, yengeç oğlu. Şu an Çağdaş'ın da doğum günü, ilk göz ağrım o benim diyor. Ya ben de annemin ilk göz ağrısıydım, babamın, biliyor musunuz? İlk çocuklar da başka oluyor. Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve üniversiteden bu sene mezun olduğu için de hayırlı bir iş kapısı demiş. İnşallah diyorum. Dileyerek nice güzel yaşlar, yıllar dilemiş. Maşallah. Sonra Asya'mızın, evet Mersin'den Asya'mızın da bir tanecik bugün benim oğlumun da doğum günü demiş Abdülvahap. Ay inanmıyorum ya. Ben senin zannettim Asya bir anda okurken. Abdülvahap'a buradan selamlar. Güzel anne. O da Senem gibi çok kıymetli. Yavruları için, eşi için, ailesi için koşturan ve emek sarf eden bizim güzel kadınlarımız, dinleyicilerimiz sağ olsun, var olsunlar. Şimdi şarkıları yeni saatte, önce bir haber merkezimize bağlanıyoruz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. ABD ordusu İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı. Gece saatlerinde Basra Körfezi'nde yer alan Ahvaz kenti ile Hürmüz Boğazı'ndaki Bender Abbas kenti ve Keşm Adası'nda patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Ticaret Bakanlığı piyasaya sunulan peluş kaz oyuncağının güvenlik kriterlerini karşılamadığı ve küçük parçalara ayrılarak boğulma riski oluşturduğu gerekçesiyle arzının yasaklanmasına ve piyasadan toplanmasına karar verdi. Aydın'daki 2000 yıllık geçmişe sahip Tralleis Antik Kenti'ndeki kazılarda dönemin olimpik havuzlarından biri olan yüzme havuzu gün yüzüne çıktı. Antik çağdaki bu havuzlar hamam komplekslerinin ortasında bulunuyor. Sağlık Bakanlığı çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında 12-18 yaş grubuna yönelik adolesan sigara bırakma polikliniklerini hizmete açtı. Yükseköğretim Kurulu Kahramanmaraş Merkezi 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkını bir yıl daha uzattı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz.

nasıl keyifle söylüyorum şu an bu şarkıyı. Size anlatamam. Uzun bir yolda denizi görmek gibisin. Ya alın bu cümleyi lütfen hemen mesaj böyle kutucunu açın. Telefonunuzu alın elinize. Sevdiğinize gönderin. Radyo Turkuaz'dan sana armağan. Güzel şarkılar da var diyeyim. Bugün bir tanıtım yapıyoruz. Az evvel hayal kurduk, vapurla gezdik. Hala orada olanlar hala vapurda olanlar var. Görüyorum, farkındayım. Bugün akşama kadar beraberiz vallahi, bugün akşama kadar yiyeceğiz, içeceğiz, gezeceğiz, böyle püfür püfür dertleşeceğiz. Kahveleri saat böyle 11.30 gibi hazırlayacağım. Kahvaltıyı ettik vapurda şimdi. Hadi uzun bir yolda denizi görmek gibisin diye yazar mısınız sevdiğinize?

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. ...80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca Gazoz. Ekspertise Dino Millet.

Mutlular, neşemiz, birçok şey geride kalabiliyor. Mesela eskiden solucanlar dünyayı gıdıklardı, dünya da çiçeklerle gülerdi. Hep belki de orada kalanlar var benim gibi, o toprağın kokusunda, çiçeklerin konuşmasında, küçük şeylerde, o çocukların gülümseyen yüzlerinde, koşturmacasında. Yani ne bileyim, oralarda kalanlar var mı gerçekten? Güzel anlar, sizi gülümseten anlar. Bugün biraz onları düşünebiliriz. Merkür'de retro iken bence çok da güzel olur. Eski anlar, anılar, sizi gülümsetenler ama size gerçekten güzel şeyler katanlar neler olsun bir düşünün bakalım.

aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü tüm Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.

ben bu bir müddet ayrı kalalım, bir müddet biraz böyle uzaklaşalım cümlelerini hiç sevmiyorum gönlümün dostları. O yüzden de bir şey ya vardır ya yoktur. Böyle hani bir bekleyelim, bir görelim, bir bakalım, bir zamana falan. Orada duygu falan yoktur gönlümün. Orada başka hesaplar vardır. O yüzden de bence ya hep ya hiç. Ya hey ya hey ya. Ay öyle bir şarkı. Ya hey ya. Şimdi bir dinleyicim ya Selen beni çok güldürdün. Ben çok yaramazdım diyor. Küçüklüğüme gidiyorum diyor. Herkesi korkuturdum diyor. En çok da okuldan eve geldiğimde eve çıkana kadar tüm komşularımızın şalterlerini mi indiriyorsun sen? Nasıl bir yaramazlıktır bu böyle? Allah'ım sessize alır yukarı kaçardım diyor. Bir gün tabii yakalandım. Lütfen artık yapma demişler komşular. Kıyamam ben onlara. Lütfen demişler. Ben de bakarız deyip yanaklarını öptüm falan diyor özür dileyip diyor. E sonra ne oldu? Teyzeler delirdi herhalde anladığım kadarıyla bütün komşular. Bak şimdi ben de hani arada şunu yaptım yapmadım diyemem gönlümün dostları. Zillere basıp biz de kaçıyorduk ama şimdi çocuksun birbirine bakıyorsun. Herkes bir şey yaparken sen de ona eşlik ediyorsun. Ama öyle topu atıp cam kırmaktı. Senem gibi şalterlerin de o kadar da değil Senem. Senem şu an kaç yaşındasın? Senem senden korkuyorum şu an. Neler yapıyorsun lütfen bana anlat. Ama çok güzel kızları ve oğulları var. Kocaman oldu Senemciğim. Canım benim şimdi fotoğrafından da gördüm. Şu an durum nedir? Ben aslında onu merak ediyorum. Evet şu an durumun nedir diye merak ediyorum. Şimdi birazdan yine mesajlarınıza bakacağım. Zaten dertleşmeye de devam ediyoruz ama çok güzel bir Olena Aydın'ın bir yazısı vardı. Mutluluk hep bir adım önümüzde gibi gelir ama ona bir türlü ulaşamayız. Peki neden dedim Olena? Bakın neler söyledi az sonra.

Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı

0: reddiyiz.
1: Vodafone reddiler şimdi Avrupa'nın da reddisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

dersin, olmaz dersin, olur. Olur dersin, kesin dersin, olmaz. İşte orada yazgı devreye girer. Susarız gönlümün dostları. Evet, mutluluk hep bir adım önümüzde ama ona bir türlü ulaşamıyoruz ya gönlümün dostları. Hep aynı hikaye. Bir şeyleri anladık diyoruz, bir şeyleri okuduk, gördük diyorum. Ama sonrasında yine aynı şeyler yaşıyoruz. İşte aslında şu var. Hani parayla ilgili olsun, belki böyle ilişkilerle alakalı olsun, çocuk yetiştirmeyle ilgili olsun, çok iyi biliyoruz. Her şeyi tamam diyoruz. Fakat eski kalıplarla yaşamaya devam ettiğimiz sürece henüz bilgi, henüz davranış olmuyor gönlümün dostları. Bildiklerimizin davranışa dökülmesi gerekiyor.

Program bitmeden bir deney yapacağız beraber gönlümün dostları. Fakat bu deney için lütfen gözlerinizi bir kapatın. Gözlerinizi kapatmanız önemli. Rahat bir ortamda olmanız önemli. Çaktırmadan da gözlerinizi kapatın. Mesela otobüste dinliyor olabilirsiniz kulaklıkta. İş yerinde olabilir. Kimse görmeden. Trafikteyseniz oh şahane. Hiçbir şey yapamazsınız. O gözleri sakın kapatmayın. Ama kenara çekebilirsiniz. Evdeyseniz çok rahatsınız. Hadi bakalım hazır mıyız? Şöyle... Gözlerimizi kapattık. Hayal ediyoruz. Aradan 10 yıl geçmiş. Hayatınızdan bakın 10 yıl geçmiş. Ve hayatınız, hayalini kurduğunuz her şeyin tam tersi olmuş. Aman aman aman. Tam da işle alakalı, eşle alakalı, çocuklarla alakalı. Hiç kendinizden memnun değilsiniz. Çok mutsuzsunuz. Hastalıklar var, sıkıntılar var. Ya gerçekten hayatımdan nefret ediyorum. Bu nasıl bir hayat diyorsunuz? Sonra böyle bir gece uyuyamamışsınız. O kadar kötü bir hayat ki 10 yıl sonrası bakın. Gözler kapalı açmıyoruz. Telefonunuza böyle bakarken 10 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafınızı buluyorsunuz. Evet 10 yıl önce. Ve sonra kendinize diyorsunuz ki keşke 10 yıl geriye dönebilsem. Her şeyi değiştirirdim. Yani keşke Rabbim bana bir şans daha verseydi. Her şey bambaşka olurdu. Böyle konuşuyorsunuz, üzülüyorsunuz, ağlıyorsunuz. Peki şimdi bir gözlerinizi açar mısınız? Evet. Az önce dua ettiğiniz şeyi şu an elde ettiniz. Evet, evet şu an. Evet şu an 10 yıl öncesindesiniz. Yani olduğunuz yerdesiniz. Önünüzde yeniden inşallah bir 10 yıl var. Şimdi bu fırsatta ne yapacaksınız? Bir düşünün bakalım diyorum. Birazdan vedada buluşalım.

Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İdefix bilgilendiriyor. Yaz aylarında açık havada geçirilen zaman arttıkça balkon, bahçe ve teraslar günlük yaşamın en keyifli alanları arasında yer alıyor. Bu alanları daha konforlu ve kullanışlı hale getirecek ürünlerse yaz hazırlıklarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Bahçe mobilyaları ve şemsiyeler açık havada dinlenmekten sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmeye kadar birçok anı daha konforlu hale getirirken farklı ihtiyaçlara uygun seçenekleriyle de öne çıkıyor. Yaz yaşam alanlarını avantajlı fırsatlarla yenilemek isteyenler için İdefix'te bahçe mobilyaları ve şemsiyelerde sepette %25'e varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 17 Temmuz 1994 yılında İtalya'yı 3-2 yenen Brezilya futbolda Dünya Kupası'nı 4. kez kazandı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Dünya ekonomisinin yeni riski kritik madenler. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayımladığı rapor, Çin'in nadir toprak elementlerindeki hakimiyetinin küresel sanayi için stratejik bir kırılganlık oluşturduğunu ortaya koydu. Ajansa göre Çin'in ihracat kısıtlamalarını tam olarak uygulaması halinde Çin dışındaki 6,5 trilyon dolarlık üretim tedarik şokuyla karşı karşıya kalabilir. Risk altındaki sektörler arasında otomotiv, elektrikli araçlar, savunma sanayi, havacılık, yarı iletkenler ve yenilenebilir enerji ekipmanları bulunuyor.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
6: Şimdi veda mı ediyoruz? Ay bir hafta nasıl geçti gönlümün dostları? Yine çok hızlı akıyor yaşam. Çok hızlı ama çok yetiştirme çabası içerisinde değil de çok hızlı hareket etme çabası içerisinde değil de bu aralar özellikle astroloji ve gökyüzü diyor ki biraz daha böyle içimize gönlümüzü yüreğimize döndüğümüz zamanlar biraz daha bu şu retroyu bir 15 gün daha en iyi şekilde kullanalım. Yarım kalmış olanlar, bitmesi gerekenler, toparlanması gerekenler, temizlenmesi gerekenler falan falan derken temizlenmesi derken Hilal geldi. Hilal ben de bak senin kadar titizim ama ya bu kadar değil. Elinde bezle giriyor şu an içeriye. Ha nereye sileceksin merak ediyorum şu an. Bak birazcık bilgisayarın üstünde bir toz gördüm. Gel. Gel bak bu tarafa doğru. Ha elinde beziyle. Hay Allah'ım ya Rabbi. Hülya'cığımın biricik kızı Aslı'nın bugün doğum günüymüş. Selamlar İzmir'e Hülya. Aslı Saloğlu için de gelsin. Nice güzel yılları, yaşları olsun diyorum. Aylacığım şu an Arsa'dalar, İncirli'deler. Kardeşleriyle birlikte Enez'de bizi dinliyorlar. Cevat, gelinimiz Pınar, yeğenlerim İrem, Ece için de bir şarkı var mı? Var tabii ki. Kırıkkale'de Hatice'ciğim var. Bursa'da Feruz var. Feruz diyor ki az evvel ne güzel hayal kurduk diyor gönlümün dostu. Hani zannettim ki bir gezi çekilişi falan vereceğim. O da olur inşallah. O nasıl bir gülmeydi yalnız bende? Bazen şaşırıyorum. Ben öyle gülmüyorum aslında. Bazen ama beni güldürdü şimdi. Feruz gerçekten güldürdün. Teşekkür ediyorum. Allah hepimizi güldürsün diyorum. Çok iyi bir hafta sonu olsun diyorum. Sizleri seviyorum. Birazdan beziyle birlikte elinde bezlerle. Su nerede su? Kuru bezle silinmez buralar. Bakıyor böyle bana boncuk boncuk bakıyor. Ne oldu acaba? Neye canı sıkıldı ki o bezle içeriye girdi? Ne oldu? Biz kadınlar çok iyi temizlik o an yapıyorsak vardır bir durum. Bir durum ve çok iyi ütü yapıyorsak. Hadi birazcık kız kardeşimi çalayım ya. Funda Alkan'ı çalayım. Bakayım beğenecek misiniz?

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. ABD ordusu İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı. Gece saatlerinde Basra Körfezi'nde yer alan Ahvaz kenti ile Hürmüz Boğazı'ndaki Bender Abbas kenti ve Keşm Adası'nda patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 18'e yükseldi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola virüsü kaynaklı vaka sayısı 2000'i geçti, can kaybı ise 800'e yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü salgının alınan tedbirlerden daha hızlı yayıldığı uyarısını yaptı. Uzmanlar depozitosu olan ambalajlar sisteminin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatında %35-40 azalma öngördüklerini belirtti. Türkiye'de her yıl yaklaşık 25 milyar içecek ambalajı atık haline geliyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

geldiniz tekrar yayınımıza. 12-16 saatler. Vallahi gündem o kadar kritik ve o kadar yoğun ki ben hep böyle ikinci, üçüncü sayfa haberlerine bakıyorum. Diyorum ki aman dinleyicilerimle bunu paylaşayım. Olur olmaz şeyler başlarına gelmesin. Hepimizin başkalarının acısından ders almak gibi değil de onlara da üzülüp kendimi başıma

Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

Bundaki dev buzdağı 1200 kilometreden fazla sürüklendikten sonra Grönland'ın güneyine doğru ilerlemiş. Uzmanlar buzdağının parçalanarak deniz trafiği için risk oluşturabileceği uyarısında bulunmuşlar. Titanik'i hatırlayalım. Asla batmaz diye büyük egoların konuşulduğu Titanik'i buza çarpıp buzdağına çarpıp

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tam iyi de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tam iyi dersin. Tam iyi. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışı söyle.
1: Tam iyi.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tam iyi.
3: Tam iyi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tam iyi. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tam iyi bir garanti BBVA kuruluşudur. Tam iyi.

0: lezzette bulacaksın. Lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.

0: Bu radyoda enerji var. Hayatın ritmini Radyo Turkuaz'la yakala. Radyo Turkuaz'la yakala.
1: Manisa'da tartışıyor eşiyle. Kadının burnunu ısırarak koparıyor koca ve tutuklanıyor. İnanılmaz ya. Yani çok mu film izlemek ya da nasıl ya, bazen bizim işimiz konuşmak, konuşarak para kazanıyoruz da sözün bittiği yer var. Şimdi karısının burnunu ısırarak koparan koca için ben nasıl bir cümle kurabilirim ki, hem edepli olacak, hem usturuplu olacak, hem dikkatli olacak. Yapamam, yapamıyorum, içimde fırtınalar kopuyor. Yargıtay hastalık sürecinde eşine destek olmayan tarafı boşanmada kusurlu saydı. Bu da aklımızın bir köşesinde dursun. Ne demişlerdi biz evlenirken? İyi günde, kötü günde. Değil mi? Depozito iade sistemi var ya, şimdilerde en çok konuşulan. Depozito iade sisteminde suistimalleri önlemek için kimlik ve telefon numarasıyla girişler kısıtlanarak yalnızca QR kodla işlem yapılıyor. Bunu ticarete dönüştürürüz dememiş miydim ben size?
2: Vakit gelince ben bu buhranlı çağı atlatırım. Sana esir olacaktım.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran. İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Foto günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik 6 gün art arda devam eden saldırı dalgasının sona erdirildiğini duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen, yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'de 2021-25 döneminde eğitim sebebiyle yurt içinde göç eden kişi sayısı 2.610.758 oldu. Eğitim için en çok göçü ise İstanbul aldı. Hafta sonu yurdun kuzeydoğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yüksek sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek. Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı uyarısı yapıldı. İspanya ve Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finalini Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vinčić yönetecek. Maç 19 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Serbest piyasada gram altın 6055, dolar 47.17, euro ise 54 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Chibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

güzel bir yazı okudum ihanetle ilgili. Yani ne konuşursak derdimiz o zannediliyor da işimiz gereği. Allah korusun, kimsenin başına vermesin. Gerçekten insanı çok rencide edebilme ihtimali yüksek konulardan biri. Tabii önce sağlık dileyelim de bunlar ikinci planda. İhanetin sadece aldatmak olmadığını anlatıyordu yazı. İhanet verilen sözlerinde tutulmamasıydı. Yani illa karşı cinsle yakınlaşmak, temas değil ihanet. Öyle güzel.

Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot
3: Garaj Shop'a ekspertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Reklam.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Yavaş yavaş yayının sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Canım dinleyicilerim, ne güzel planlar yaptınız. Umarım her şey planladığınız gibi gider. Hani hafta sonu için biriniz piknik planı yaptınız, biriniz yıllık izin, biriniz gideceksiniz köyünüzde, kentinizde eşle dostla kucaklaşacaksınız. Çok sıcaklara karşı dikkat edeceksiniz. Çünkü mevsim olarak en sıcak havaların olduğu ay Temmuz ayı, biliyorsunuz. Dikkat!
1: Kulaklarımda sesin olsun. Bırak ellerim saçlarına dokunsun.
0: Herkes çok iyi olsun. Başkalarının iyi olmasına sevinelim, kalbimizi hiç bozmayalım. Çünkü güneş herkes için doğuyor. Hayat bir rekabet değil, bir nimet. Kıskançlıksa küçük ruhların hastalığı. Her kötü şeyden uzak duran bizler en iyisini hak edelim.

0: rahmetle sevgiyle analım İbrahim Erkal'ı ama sevgili Fikret Dedeoğlu okudu şimdi şarkıyı. Hilal Özgen'iyle sosyal hayat bitti. Haftanın son iş günü ayın 17'si. Nasip kısmetse ufacık bir tatil yapalım. Sonra yine buluşalım, tamam mı? Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
1: Reklam.
2: Bir ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 17 Temmuz 1994 yılında İtalya'yı 3-2 yenen Brezilya futbolda Dünya Kupası'nı 4. kez kazandı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Foto günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik 6 gün ard arda devam eden saldırı dalgasının sona erdirildiğini duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen, yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi

0: kabul edilerek yasalaştı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %0,5 artarak 15.970.105 oldu. ABD'de Donald Trump yönetimi yabancı öğrenciler, kültürel değişim ziyaretçileri ve gazetecilere yönelik vize sürelerini kısaltmak için yeni adım attı. Ülkeye gelen öğrenciler artık 4 seneden fazla kalamayacak. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile doğalgaz bağlantısı kuruyor. İnşa edilecek 101 kilometrelik hatla yılda 10 milyar metreküp doğalgaz taşınabilecek. Doğu Akdeniz'deki rezervler Kıbrıs'tan Türkiye'ye ve buradan da Avrupa'ya ihraç edilebilecek. Final için VIP bilet. İspanya-Arjantin Dünya Kupası finali için en ucuz bilet 8 bin, en pahalı biletse 35 bin dolar. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
1: Radyo Turkuvaz

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Sevgiler, selamlar, güzel insanlar, hayırlı cumalar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Keyifler güzeldir, moraller güzeldir. Sağlık saat iyidir. Varsa bir problem her şeyi bir kenara bırakıyoruz 3 saat süresince. Yine şarkılara, yine sizlerden gelen mesajlara, yine soracağım soruya odaklanacağız. Güzel bir 3 saat sizleri bekliyor Radyo Turkuaz'da. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik sevgili dostuma. İki güzel saati paylaştınız, yaşadınız. Görev bende. 3 saat süresince mikrofon başındayım. Sizlerle birlikteyim. Sesimin ulaştığı, sesimin yankılandığı bütün güzel dostlara sevgiler, selamlar olsun. Evet. Yine sizlerden gelen mesajlar var. Ki gelmeden yazan dostlarımız var. Bir kez daha teşekkür ederim. İlginize, iştenliğinize. Bugün de iyiliklerden konuşacağız. Herkesin hayatında unutamadığı muhakkak bir iyiliği vardır. Bir dostunun ya da hiç beklemediği birisinin yapmış olduğu bir iyilik vardır. Bugün unutamadığınız bir iyilik var mı diye bugün sizlere soruyorum. Bakalım sizlerden ne cevaplar gelecek. Öncelikle mesaj attığımızı bir hatırlatalım sizlere. 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi ve soruya cevabınızı bana buradan aktarabilirsiniz. Hayatınızda unutamadığınız bir iyilik var mı diye bugün sizlere soruyorum. 505-188-30-0 mesaj attığımız, Instagram Radyo Turkuaz. Orada da son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altına yorumlarınızı yapabilirsiniz. Merak edenler varsa bakabilirler. İlginç bir fotoğraf oldu. Yine dost yanımda. Sizi selamlıyoruz. Yine her daim olduğu gibi duygularımıza tercüman oluyoruz en güzel şarkılarla birlikte. Instagram Radyo Turkuaz, takip etmeyi unutmayın. Yine Instagram Utku ile istekler. X'te Radyo Turkuaz ve Facebook Turkuaz Radyolar. Herkese güzel bir gün olsun. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Herkesin işi gücü rast gitsin. Herkesin rızkı bol olsun. Ortam mekanda müsaitse çaylarımızı kahvelerimizi alalım. Güzel bir yolculuğa çıkalım, olur mu dostlar? Hazır mıyız? Başlıyoruz.

0: maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80's, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.

her zaman söyleriz, insanın en çok kendine iyi gelen insanları hem özler, hem de onları diler, hem de canı gönülden, yürekten, gönülden isterler. O yüzden de her zaman söylüyorum, bizler birbirimize lazımız. Çünkü insanlar birbirlerine iyi gelirler. İyi gelen insanlar zaten kendilerini belli ederler. Yine harikasınız her zaman olduğu gibi, maşallahınız var. Bir gün geçmesine rağmen ne çok özlenmişim. Saniye ile başlayalım abi, her gün dinliyoruz seni demiş. Dokuma atölyesindeyiz, selam olsun. Galoş yapan Gonca ablam için gelsin ve Hamiyet ablama diyor sevgili Saniye. Göndermiş olduğu mesajında kolaylıklar diliyorum. Refik Yenibosna dinlemede, selam olsun size. Hayırlı cumalar. Erol Ersoy, o da biz dinleyen dostlarımızdan. Senin de her şey gönlünce olsun, yolun açık olsun. Aleyküm selam mutlu Aslı Türk. Hayırlı cumalar, sıcak bir Sakarya'dan selamlar. Sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun. Mutlu için ve bütün sevdikleri için. Ali Bey Mersin'den, yıllar önce oğlumun ilkokul arkadaşının kitap defterini almıştım diyor. Ne kadar güzel. O çocuğun sevinç çığlıkları halen kulaklarımda diyor. Yani bugün sormuş olduğum soru gerçekten çok içten, çok samimi. Yani bir insanın gönlü zenginse cebinde parası olmasın. Rabbim eminim ki veriyor. Gerçekten. Unutamadığınız bir iyilik var mı diye bugün sizlere sordum. Sizin yaptığınız veyahut da ne bileyim insanların birbirlerine yapmış olduğu iyilikler, bunlar çok önemli şeyler. İyiliklerle çoğalır insanlar. Pol Müzik Gözde Hanım, o da şu anda beni dinliyor. Gözde Hanım'a ve bütün Pol Müzik ailesine, sevgili Polat Yağcı'ya ve bütün çalışma arkadaşlarıma sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir nostaljik şarkı geçti gönlümden. Dinleyelim, devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuvaz, yine Instagram Utku'yla istekler.

Sevdalılar beni anlar. Hani İbrahim Tatlıses'in deyimiyle ciğerden sevenler beni anlar. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Bakalım nerelerde dostlarımız. Hamdiye ile devam edelim. Utku Beyciğim selamlar diyor. Herkes çayını kahvesini aldı. Ben ise öğlen yemeğimi aldım diyor. Afiyet olsun. Selam olsun. Hayırlı işler diliyorum. Sevda, ben de diyor Skyrus hastası bir yavru köpeği defalarca balkonumda bakmaya çalışmıştım diyor. Haftalarca da baktım diyor. Her gün onu yıkayıp bezini bağlayıp balkonda kucağıma alıp biraz moral vermeye çalıştım diyor. Ne kadar güzel. Hayvan olsun, muhtaç olan herkese demiş. İnsan olsun hiçbir şey fark etmez. Yardım etmek insanların en büyük görevi olduğunu düşünüyorum demiş. Onun da beklemiş olduğu bir şarkı var. Yüreğinize sağlık, çok teşekkür ederim. İyilikler yapıldıkça çoğalır, Rabbim katında da kabul olur. Bunu kimse unutmasın, iyilikte kötülükte. Elif Sakarya'dan, burası çok sıcak diyor, buharlaşmak üzereyiz demiş Elif. Allah kolaylık versin, selam olsun sizlere. Bakalım kimler var? Hakan İstanbul'dan dinliyorum, Ümraniye'den. Blok 3'ten bir şarkı var, selam olsun sizlere de. Ali Can Eskişehir'den, ayakkabı mağazamızda dinlemedeyiz demişler. Sağ olun, eksik olmayın, çok teşekkürler. Yepyeni bir Bendeniz şarkısıyla buluşturacağım sizi. Gözde Hanım, o da şu anda beni dinliyorlar. Onlara ve ekip arkadaşlarına sevgiler, selamlar olsun. Geçtiğimiz hafta piyasada yerini aldı. Uzun bir aradan sonra Bendeniz'i ne kadar çok özlemiştik. Matmazel isimli şarkısıyla birazdan buluşturacağım sizi. Uzun bir zaman oldu gerçekten. Sesini, yorumunu gerçekten çok beğenirim. Bizi 90'lara alıp götüren ilk 5 sanatçıdan bir tanesidir Bendeniz. Hayranlarına güzel bir şarkısıyla, yepyeni şarkısıyla seslenmiş olalım. O zaman yine sormaya devam edelim. Unutamadığınız bir iyilik var mı diye bugün sizlere sordum. Bakalım sizlerden ne cevaplar gelecek. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz.

0: kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.

0: Olacak gibi değil.
1: Olacak gibi değil. Devam edelim Utku ile isteklere. Bakalım nerelerde dostlarımız. Aleyküm selam. Hayırlı cumalar Süleyman. Hatay İskenderun'da Denizciler Mahallesi'nde sevgili Süleyman'a. Tüp var mı hala gerçekten? Çocukken böyle ne takılırdık onların arkasına. Antalya yanıyor abi diyor Mehtap. Sıradaki şarkı birisi için gelsin demiş. Lisedeyken yolda kalmıştım. Asker abinin bir tanesi yol ücretimi vermişti demiş. Ne kadar güzel, unutulmaz bunlar. İyi yayınlar dileğinde bulunmuş sevgili Gülcan Ankara'dan. Ama şu anda tatildeyim diyor. İyi tatiller diliyorum. Merhabalar, Manisa'dan Kırşehir'e yolculuk yapan Süleyman Dolgun için sizden bir şarkı bekliyoruz. Rümeysa'nın mesajı. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Mesut Cesuroğlu, selamlar size de. Yeşim İzmir'den dinliyor. Sıradaki şarkı da sizler için. Özellikle ben demiş, birine çok kırgınım diyor. Beni kırmakla uğraşıyor, artık yoruldum demiş. Bir de iyilik ben görmek isterim diyor göndermiş olduğu mesajında. Olsun, takmayın kafanıza. Her şeyin bir zamanı vakti vardır. İyilikler gelir. Gelinliklerin başında atölye olarak sizi dinliyoruz demiş. Ve tabii ki demiş, daha görülmeyen arkadaşlarımız var burada diyor. Sevgili Hale, peki selam olsun. Oradaki dostlara da sevgiler, selamlar. O zaman neyi konuşuyoruz bugün? Unutamadığınız bir iyilik var mı? Aynı şarkıdaki gibi yap bir güzellik diyelim. Yani günümüzde iyilikler hadi bir güzellik yapsana gibisinden döndüğü için hani versiyon değiştiriyor bazen iyilikler. İşte öylesine manidar bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Ardından devam edeceğiz. Utku ile isteklere varsa gönlünüzden geçenler ben buradayım. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Bakalım ne gibi iyilikler yapmışız ya da ne gibi iyilikler görmüşüz.

cehenneme de çevirmek insanların elinde. O yüzden her zaman herkes güçlü olmak zorunda. Hayata sıkı sıkı sarılmak zorunda. Çünkü aldığımız sayılı bir nefes var. Yediğimiz sayılı lokma var. O yüzden her zaman söylüyorum, kimse yüreğinden, gönlünden hiçbir zaman o ferahlığı, o niyeti eksik etmesin. Çünkü insanlar birbirlerine gerçekten çok iyi gelebiliyorlar. Allah herkesi iyilerle karşılaştırsın. Okan'ın mesajı var. Eşim Firuze için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Yolda kalan birisinin arabasını tamir etmiştim diyor. Tesadüfen rastlamış olduğum ve para almamıştım ve çok sevmişti diyor. Ağlamıştı sevinçten diyor. Arkadaş, unutamadığım bu var diyor. Eyvallah, sağ olasın. Kerem Özmumcu. Sıradaki şarkı da sizler için Eskişehir'den. Yusuf Hamza ve Tunahan için selam olsun size de. Vildan İzmir'den. Bundan 3 sene önce diyor kayınvalidem hastaydı. Kanser tedavisi görüyordu. Yanında refakatçi olarak kaldığımda İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde aynı odada yaşlı bir teyzemiz var diyor. Çocukları atıp gitmişler, bakmıyorlar diyor. Bakıcısı vardı, o da fazla ilgilenmiyor demiş. Su istemişti. Hem ona verdim demiş. Hem de göz kulak oldum, hem de kayınvalideme. İkisi de diyor nurlarda yatsın. O zaman sıradaki şarkımda sizlere ve sizin gibi güzel yürekli dostlar için. Funda'nın mesajı var. Aksaray Ortaköy'den yazıyorum. Biricik kızım Havana'm için sizden bir şarkı istiyorum. Allah bağışlasın, selam olsun. Merhabalar Veli Kaleli, Anıl ve Sezgin. Onlar da bizi gurbet ellerde dinleyen emekçi dostlarımız, selam olsun sizlere de. Kolaylıklar diliyorum. İzmir'den Fatma, mesai arkadaşlarım için özellikle demiş patronumuz Mehmet Bey için gelsin diyor. Göndermiş olduğu mesajında sevgili Fatma peki. Devam ediyoruz. Bugünkü sorumuz yine gerçekten çok güzel, çok hoş. Unutamadığınız bir iyilik var mı diye bugün sizlere sordum. Bakalım neler yazacaksınız. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Birazdan Instagram'da son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaşımın altına yorum yapan dostlarımız var. Oradaki mesajları da okuyacağım.

0: alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam
1: iş bankası. Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler. Yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 17 Temmuz 1994 yılında İtalya'yı 3-2 yenen Brezilya futbolda Dünya Kupası'nı 4. kez kazandı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

bu saatinde artık sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Emel Almanya'dan iyilik yapmayı çok severim diyor. En son yaptığım bir iyilik demiş. Bir annenin kasada parası çıkmamıştı. Alışveriş yapmıştı. Yanımda çocukları var demiş. O da üstünü ben vermiştim diyor. Almanya'dan selamlar. Aşkım Şener'e çok selam sevgilerimle diyor. Göndermiş olduğu mesajda. Yeterli parası olmayan özellikle yaşlı teyzelere dükkanda sattığım eteklerden hediye ediyorum diyor. Ve çok mutlu oluyorlar. Dua ediyorlar. Zaten dua en güzel şeydir. Birbirimiz üzerinden, sevdiklerimiz üzerinden lütfen dualarımızı eksik etmeyelim. Gülseren İstanbul'dan dinliyor sana ve sevdiklerine. Hakan Özgeç, Eskişehir yolundan Bursa Gemlik'te olan biricik aşkım Nalan Özgeç için. Kızım Burcu ve oğlum Turgut, onları çok seviyorum diyor. Onlar için bir şarkı istiyorum. Erkan'ın mesajı, sesli bir mesajı var sevgili Erkan'ın. Yalnız yazılı olarak gönderirsen okuyacağım. Misafirlerim olduğundan sıradaki şarkıyı kabul etmek istiyoruz demiş. Memnuniyetle bekleriz. Selamlar olsun demiş. İzmir Mordoğan'dan İlknur Hanım sevgiler selamlar. İyilikler anlatılmaz diyor, unutulur diyor. Diyarbakır'dan selamlar olsun sevgili Miran. Olsun, siz iyilik yapın, atın köşeye kalsın. 15 sene önce komşumun telefonu bozulmuş. Parası yoktu diyor. Tamirde verdi demiş. Ben de var dedim. Yaptır, paran olunca ödersin dedim. Kızı güldü. Sen zenginsin, sana dokunmaz dedi. Ben de güldüm. He he dedim. Ve paramı vermediler demiş. Sen hı hı dedin ya demiş. Helal ettim. Ama demiş saf yerine konmak zoruma da gitmedi değil demiş. Yani yapacak bir şey yok. Siz de iyilik yapın, boş verin. Rabbim herkesin gönlünü biliyor.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Foto günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik 6 gün art arda devam eden saldırı dalgasının sona erdirildiğini duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı piyasaya sunulan peluş kaz oyuncağının güvenlik kriterlerini karşılamadığı ve küçük parçalara ayrılarak boğulma riski oluşturduğu gerekçesiyle arzının yasaklanmasına ve piyasadan toplanmasına karar verdi. Aydın'daki 2000 yıllık geçmişe sahip Tralleis antik kentindeki kazılarda dönemin olimpik havuzlarından biri olan yüzme havuzu gün yüzüne çıktı. Antik çağdaki bu havuzlar hamam komplekslerinin ortasında bulunuyor. Sağlık Bakanlığı çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında 12-18 yaş grubuna yönelik adolesan sigara bırakma polikliniklerini hizmete açtı. Yükseköğretim Kurulu Kahramanmaraş Merkezi 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkını bir yıl daha uzattı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Devam edelim Utku ile isteklere. İkinci saatimiziz. Bir kez daha selam olsun sesimizin yankılandığı bütün güzel dostlara. Kardelen'den iklime herhangi bir şarkıyı hitap eder misiniz diyor. Şarkıyı size bırakıyorum. Sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun. Nuran'ın mesajı var. O da bizi dinliyor. Utku Bey, ben de bir kayıp yaşadıktan sonra kimin yanımda olup kimin yanında olmadığını öğrendim diyor. İnsan kendi ailesini seçemiyor ama dostunu seçebiliyorsun demiş. Ben de dostumdan çok kadir kıymet gördüm diyor göndermiş olduğu mesajında. Senden bir Funda Arar şarkısı istiyorum demiş. Az önce dinlettim. Nurhan'a ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Firdevs Bursa'dan dinliyor. Kızım otobüste bayılmıştı diyor. Bir lise öğrencisi kızımı kucaklayıp beraber otobüsten indirip kızım hastaneye koşturmuştu diyor. Bekledi benimle birlikte demiş. Ben ağlamaktan, telaştan adını bile soramadım diyor. Bursa'da kent meydanında heykele çıkan otobüste demiş. 26 yıldır dua ediyorum demiş. Güzel gözlü çocuk. Çok aradım seni ama bulamadım diyor. Firdevs ablamız selam olsun size de. Sağlık sıhhat diliyorum. İzmir'den Emir. Annemle beraber kahve eşliğinde dinliyorum sizi. Kırşehir'deki babam için. Gülten Aksoy. İstanbul'dayım demiş. Dünyamızı güzelleştiren canım torunum Durumuz hoş geldin diyor. Kıymetli kızım ve damadıma yanımızda olan dünürlerim için sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. Hayırlı uğurlu olsun. Vatana millete hayırlı bir evlat olsun. İkinci saatteyiz. Utku ile istekler devam ediyor. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Birazdan oradaki mesajları da okuyacağım dostlar.

0: Sertünsüz. Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa.

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR Günün şarkısını sundu.
1: Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da günün şarkısının hemen ardından. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Zühre, hayırlı cumalar diyor Kutlar Elinden, köye doğru gidiyorum. Merhabalar, siz değerli abime, aynı zamanda Meriç Ustam armağan olsun demiş sevgili Sadık, çok teşekkürler. Kübra'nın mesajı, unutamadığım bir anım var demiş. Ben ve iki misafirim yemeğe gitmiştik. O sırada bir çocuğun girdiğini ve yemek istediğini duydum demiş. Çocuğun canını isterse yesin içsin ben ödeyeceğim demiştim diyor. Daha sonra hesap ödemeye gittiğimde hesabın ödendiğini, bir başka müşterinin beni duyduğunu ve benim de hesabımı ödediğini söylediler. Ve bu olayı da demiş asla unutamıyorum diyor. Göndermiş olduğu mesajında sevgili Kübra. İyilikle iyilik oluyor işte. Mardin'den Yasemin. İyilik insanlara yapılmaz demiş. Sadece gözleri kapanan yavru bir kediyi annesi kapımız önüne bıraktı diyor. Yardım istedi. Gerçekten elimizden geleni yaptık. Ertesi gün tekrar getirdi. Bir şekilde yardımcı olup iyileştirmiştim diyor. Yani zaten genel olarak konuşuyoruz. Hani insanlara yapılan iyiliklerden bahsetmiyoruz burada. Nigar öğretmen, o da bizi dinliyor. Bu sıcaklarda temizlik yapıyorum diyor. Sizi dinliyorum. Bakın çok güzel geçiyor. Emekli öğretmen Nigar Doğan. Nigar öğretmenimize de sevgiler, selamlar olsun. Kürşat, aleyküm selam, teşekkürler. Sıradaki şarkı da sana ve sevdiklerine armağan olsun. Unutamadığım bir iyilik kendimin muhasebesini yapmak oldu diyor. Çünkü insan önce kendi muhasebesini

Biz yaparak hayatla barışık olması gerekir diyor. Yani insan kendiyle barışık olunca zaten her şeyle barışık olur. Gonca Ankara'dan İrem Derici dinlettim az önce. Özellikle arkadaşımın çocukları Balkız, Nergis, Recep için ve orada dinleyen bütün dostlara da armağanım olsun.

sana küsüm aslında, haberin yok. Ne güzel yorumlamış değil mi Gökhan Türkmen? Devam edelim. Yasemin Ünal Londra'dan dinliyor. Selam olsun. Gülcan, sevgiler, selamlar sizlere de. Yozgat'tan Yemen Bozdağ'a hayırlı cumalar. Ümit İstanbul Silivri'den. Hülya Akın, biz hazırız diyor. Hayırlı cumalar sizlere de. Sakarya'dan kardeşimle el işi yaparak sizinle güne devam ediyoruz diyor. Kezban Türk, kolaylıklar. İlda, Datça Muğla'dan sevgiler, saygılar dilerim. Bizden de sizlere selam olsun. Kıymetli dostum Neşe Seçil, her şey gönlünce olsun senin de. Yeni şarkılar geliyor yolda. Necla, İzmir, Buca Ev Kabir'den dinliyorum sizi. Harikasınız. Ferdi Özben'den bir şarkı. Sıradaki şarkım da sizler için. Selam olsun size de. Sağlık, sıhhat diliyorum. Hemen ardından bir bakalım. Hatice Kırıkkale'den dinliyor bizi. Selam olsun. 18 yıl önce bir radyo programına mesaj yazarken mikrofondaki arkadaşa nasılsın diye sormuştum. O bir kelimelik soluğu hala devam eden sağlam bir dostluğun temellerini atmış durumda diyor. Selam olsun o zaman sizlere ve sevdiklerinize de sağlık, sıhhat diliyorum. Esra, sıradaki şarkıda sizlere armağan olsun. Ben okudum. Yani neticesinde kime iyilik yaptığınız hiç önemli değil. Gerçekten insanlar yeter ki iyiliklerini yapsınlar. Rabbim görüyor. İşte ben acaba saf yerine kondum mu, kandırıldım mı gibi şeylere asla fırsat vermeyelim. Aklımıza dahi getirmeyelim. Ne yapıyorsak Allah için yapıyoruz. Eda, o da şu anda beni dinliyor yolda. Gülümser ablamla beraber sizi dinliyoruz diyor. Eda ve Gülümser ablaya buradan sevgiler, selamlar olsun. Nursever, Nursever için ve bütün sevdikleri için de hediyemdir dinleteceğim şarkı. Hazır mıyız?

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: İnan gelsin Sütaş Ayran.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Reklam.
3: İdefix bilgilendiriyor. Yaz aylarında açık havada geçirilen zaman arttıkça balkon, bahçe ve teraslar günlük yaşamın en keyifli alanları arasında yer alıyor. Bu alanları daha konforlu ve kullanışlı hale getirecek ürünlerse yaz hazırlıklarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Bahçe mobilyaları ve şemsiyeler açık havada dinlenmekten sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmeye kadar birçok anı daha konforlu hale getirirken farklı ihtiyaçlara uygun seçenekleriyle de öne çıkıyor. Yaz yaşam alanlarını avantajlı fırsatlarla yenilemek isteyenler için İdefix'te bahçe mobilyaları ve şemsiyelerde sepette %25'e varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçeneklerde İdefix.

Çok ilginçtir. Dostu Veda ne zaman böyle işten çıksa hep beni dinler. Hadi seni dinliyorum der bana bir şarkı. Ve hep de ben anons ederim. Eda her seferinde tünele gider. Az önce onu konuşuyoruz. Kulakları çınlasın Gülümser ablaya, sevgili Eda'ya, kıymetli eşine, evladına ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Bu sefere inşallah duymuşsunuzdur. Merhabalar, sizden bir şarkı istiyorum demiş sevgili Murat, sana ve sevdiklerine armağan olsun. Zonguldak Ereğli'den yazıyorum. Bir gün motorumla demiş düğüne giderken yolda bir abla görmüştüm. Yol sormak için durduk. O da aynı düğüne gidiyormuş. Yürümekten de çok yorulmuştu diyor. Düğün salonunun önünden çıkıp arkamdaki kişiyi de indirdikten sonra geri dönüp onu aldım diyor. İlk kez motora bindiğini söyledi ve çok teşekkür etti. Bana numaramı almıştı benden diyor. Ve en sonunda benim düğünüme de gelmişti diyor. Ve hala da konuşuruz demiş gönderdiği mesajda. Esra Trabzon'dan. Kime iyilik yapsam diyor kullanmaya müsait maalesef demiş. Böyle yaptığım iyiliklerin karşılığını farklı kişilerden iyilikle aldığım oldu demiş. Problemlerimin içinde annemin babamın bile benim yanımda olmadığı zamanlar oldu diyor. Önemli olan aslında onların yanımda olmasıydı diyor. Ama olmuyor bazen öyle değil mi? Ve en çok zoruma giden de diyor. Aileme, abime gerçekten çok kırgınım diyor. Hani derler ya diyor doğduğu ev kaderdir insanın. Özellikle erkek evlatlarına verilen değer biraz da bana verilseydi diyor. Nasıl olurdu acaba diyor. Bir de sonra diyorlarmış ki pişkin pişkin kızım bizi nasıl olsa bakar demişler. Yani yapacak bir şey yok. Aslında kız erkek fark etmiyor. Anneler babalar ayırmamalı evlatlarını. Yani evlat ayrılmaz bilmiyorum.

Neler var değil mi? Süleyman Aksu 2001 ekonomik krizine diyor iflas etmiştim diyor. Geceleri hurda toplayıp 3 tane çocuğumu okutmaya çalışıyordum demiş. Bir gece saat 2.30'da doktorlar sitesi.

Sinde bir kadın lüks bir araçla yanıma yaklaşıp cebime zorla para koymuştu diyor. Ve ben çok üzünlenmiştim diyor. Bir yandan da çok sevinmiş çünkü o paraya gerçekten ihtiyacım vardı. Ama ben esnaftım, alışık değildim. Yani Allah kimseyi gördüğünden geri koymasın. Her zaman söylüyorum. Aynı zamanda o parayı veren hanımefendiden de Allah razı olsun. Gene o günleri hatırladım diyor sevgili Süleyman. Olsun, neticesinde emeğinle alın terinle kazanıyorsun. 3 tane aslan gibi evlat yetiştiriyorsun. Senin de yüreğine gönlüne sağlık. Ben de bir şarkı armağan etmek istiyorum demiş sevgili Mehmet sana ve sevdiklerine. Bakalım kimler var. Serap, o da biz dinliyor, Gaziantep'ten iyi yayınlar. Turkuaz aşığı olan annem için sizden bir şarkı istiyorum. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar Sakarya'dan. Sevgiler, mutlu. Görümcem doğum yapmıştı diyor. Eşi şehir dışında işteymiş diyor. Yani neticesinde siz de ona yardımcı oldunuz, öyle değil mi? Gerçekten bazı şeyler, hani insanın bir dostuna yapmış olduğu bir toplu iğnesi kadar iyilik gerçekten çok önemlidir. Yüreğinize sağlık, teşekkürler. Vallahi yazdıklarınızın bu kadarını toplayabildim Mutlu Hanım. Sizlere de sağlık, sıhhat diliyorum.

0: maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: İstanbul'un Festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: Sigma teknolojisi tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV

0: ilgili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 17 Temmuz 1994 yılında İtalya'yı 3-2 yenen Brezilya futbolda Dünya Kupası'nı 4. kez kazandı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: tamam.
1: Zaman ne kadar çabuk geçiyor. Bu saati de bitireceğiz. Rutku Bey diyor haftalık rutin ev temizliğini yapıyorum. Benim için de bir şarkınız var mı demiş. Şarkınıza talibim diyor. Nazan gönderdiği mesajla kolaylıklar diliyorum. İzmir'den Azra, sıradaki şarkı şehirdeki canım babam için gelsin. Kahramanmaraş'tan Edeler Diyarı'ndan selam olsun diyor sevgili Hasan. Sana ve sevdiklerine hediyemdir dinleteceğim şarkı. Bakalım başka kimler var? Erzurum'dan Aslı, unutamadığım iyiliğim. 2014'te Ankara'da lise dönemlerinde yazın harçlığımı çıkarmak için marketlerde kasiyerlik yapıyordum diyor. Bir gün yaşlı bir kadın yanıma gelip yardım istemişti. Ben de sessizce yanımdan kalkıp ne istiyorsa ekstra ürünler verip tamam mı teyzem dedim. Ve gözlerim doldu demiş. Dua edeceğim kızım sana demişti o gün. Ve asla unutamam diyor. Kendişah, Bülücek Yaylası'ndan selamlar sana ve sevdiklerine. Nahide, vallahi ne diyeyim bilemiyorum ki, babamı kaybettim diyor, yeni diyor, bugün de doğum günüm ve inanır mısın diyor kendimi hiç iyi hissetmiyorum demiş. Yani normal, Allah geride kalanlara sağlık saat versin, başın sağ olsun, Allah sabırlar versin. Abdurrahman, bir tanecik eşim Meysure için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Sevgiler selamlar olsun size de. Dilek Atasayar, hayırlı cumalar Polatlı'dan Dilek. Çok iyilikler yaptım ama demiş karşılığını görmedim, Rabbim görüyor. Çocuklarım için sizden bir şarkı istiyorum demişler göndermiş oldukları mesajlarında. Peki. Devam edelim.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik 6 gün ard arda devam eden saldırı dalgasının sona erdirildiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı ABD'nin Temmuz ayında ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini, yaralı sayısının 400'ü aştığını bildirdi. 15 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. 111 şüpheli tutuklandı. İstanbul merkezi organize suç örgütlerine yönelik operasyonda ise yakalanan 103 zanlı adliyeye sevk edildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen bugün Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda biri kadın 3 Filistinli hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Elektronik sigara zararsız bir seçenek gibi algılansa da bu doğruyu yansıtmıyor. Uzmanlar ürünün içeriğindeki kimyasallar diş eti rahatsızlıklarına ve diş kayıplarına yol açabiliyor diyor. Haziran'da toplam konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre %16 artarak 130 bine yaklaşırken yılın en yüksek aylık satışına ulaşıldı. Küresel çapta ilk insansı robot dövüşü Çin'de düzenlendi. Dünya genelinden 32 takım Engine AI üretimi robotlarla etkinliğe katıldı. Robotlar ringde yumruklarını, tekmelerini kullanarak kozlarını paylaştı. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku ile isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz

İnsan sevdiğine böyle yapar mı? Son saatteyiz artık dostlar. Nebahat hayırlı cumalar. Bütün Turkuaz dinleyenlerine. İsa İstanbul'dan eşim Hatice için Allah kavuşursun diyelim. Sıradaki şarkı sizler için. Merhabalar. Her şey her toprakta yetişmez. Ekler misiniz diyor göndermiş olduğu mesajında. Peki selam olsun size de. Kardelen ve iklime armağan olsun. Merhabalar abi, Elif ben Adana'dan dinliyorum. Bütün sevdiklerim için bir şarkı istiyorum. Ben bir çocuk olarak radyo dinlemeyi çok seviyorum demiş. Abi babam dinliyor, okur musun diyor. Peki selam olsun size de. Kırşehir Adliyesi dinlemede. Sıradaki şarkı diyor İvda. Ali Göztepe, Nuran Saraç ve İvda, Meryem ve Hicabi'ye gelsin. İvda için ve orada dinleyen bütün adliyedeki arkadaşlara da armağan olsun. Hamdiye, ben de yıllar önce ayakkabı mağazasında çalışıyorum diyor. Ayakkabısı vurduğu için yeni ayakkabı almak için yaşlı bir teyze gelmişti. Sonra ben de gittim eczaneye pamuk vesaire pansuman malzemeleri aldım diyor. Teyzenin ayağını sarmıştım diyor. Sonra ayakkabısını tamir edip göndermiştim diyor.

Ayakkabıyı satmadım ben. O zaman sıradaki şarkı da sana armağan olsun. Hasan Aydın'dan dinliyor. Sizden bir şarkı istiyorum eşim Ayşe için ve bütün Turkuaz ailesi için. Yani mesajımın devamı diyor, özellikle diyor, orman çalışanlarına gelsin, ormanlarımızı koruyalım diyor sevgili Hasan. Mesajımın devamı da demiş, iyilik yap, at denize, balık bilmezse Halik bilir diyor gönderdiği mesajda. Çok doğru. Orman yangınları çok müsait bu ara. Geçtiğimiz gün vardı galiba Milas tarafında orman yangını. Hani her sene söylüyoruz, dikkat edelim diyoruz. İnşallah bu sene çok büyük olaylar görmeyiz. Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Biraz 90'lara gidelim bu dakikalarda. Bakalım kimler var ve nerelerden dinliyor bizi dostlar. 505 188 30 çift 0.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilim Hürmüz Boğazı'nda güvenlik endişelerini artırırken Hindistan'dan dikkat çeken bir adım geldi. Hindistan Denizcilik İdaresi Genel Müdürlüğü gemi sahipleri ve işletmecilerine gönderdiği talimatla ikinci bir duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilerde Hint denizcilerin görevlendirilmemesini istedi. Dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda güvenlik risklerinin artması, enerji arzı ve küresel deniz taşıma açısından endişeleri büyütüyor.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Devam edelim. Züleyha'nın mesajı var. Program başından beri dinliyorum. İnsanların iyilik başlığına biraz farklı algıladığını düşünüyorum demiş. Özellikle çoğu insanın. İyilik karşılık beklendiği için yapılan bir şey değildir. Ya da karşılığında kötülük buldum diye umut kesilip artık kimseye iyilik yapmayacağım denilecek bir olgu da değildir diyor. Benim yolda giderken hastanenin önünde dolmuş bekleyen birini almam da iyiliktir. Ya da ben yokken kapımın önünde çiçeğim soldu diye su döken kişinin yaptığı da bir iyiliktir diyor. İyilikten vazgeçmeyelim. Bu kadar kötülüğün içindeki dünyayı ve insanlığı yapılan bu küçük ya da büyük iyilikler kurtaracaktır diye inanıyorum demiş. Sevgili Züleyha, çok teşekkürler. Nuran Sakarya'dan, Allah kabul etsin. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Mustafa Demirhan, Duisburg'dan selamlar. Eşim için sizden bir şarkı istiyorum diyor. O da şu anda yolda, bizi dinleyen dostlarımızdan. İyi yolculuklar. Merhabalar. Uzaktan sevmek ibadet değil mi canparem? Avusturya'dan Siverekli seni çok seviyor. Canım Laram diyerek duygularını paylaştı. Sıradaki şarkı uzaktaki çiçek bahçeme armağan olsun demiş sevgili İbrahim Şanlıurfa'da. İbrahim Vural, Rusya'dan, vallahi benim yaptığım iyilik şöyle söyleyeyim, sene 2020 eski sevgilim beni çok aldatmıştı diyor. En yakın kız arkadaşını öğrenmiştim demiş ve dediğim kelime ne zaman başın sıkışırsa söyle demiştim. Düğününü de yaptım diyor ve bir tane de araba hediye ettim diyor. Yani verilmiş sadakan varmış İbrahim. Ve Rusya'dan da evlendim diyor. Nasip kısmet her şey. Esin, huzur evine saç kesmeye ve oraya ziyaret ettiğim teyzelerden aldığım dualar benim için çok değerli demiş. Aydın'dan sevgili kuaför Esin. Allah razı olsun, elinize sağlık.
1: Öptüm mahzun yüzünü, kapın hep bana aralık. Her ocakta sev

16-26 saatler devam ediyor Utku ile istekler. Yine yollardayız, Şirince yollarında. Kezban, Erhan, Mehmet ve Elif'e gelsin demişler gönderilen mesajda. Kimmiş yazan dostumuz? Elif Hanım'a ve bütün sevdiklerine armağanım olsun, yolculuklar diliyorum. Merhabalar abi, iyi olmanı dilerim demiş, senden bir ricam var. Bir Barış Manço şarkısı. Abi ne isteğime, neden otuma yer verdin demiş. Okuyorum ama demek ki sen dinlemiyorsun Can. Sana da sevdiklerine de armağan olsun. Ali'nin mesajı var Kırşehir'den. Yüzlerce mesaj var burada ekranda. Amirim Ramazan Sarıkala ve Kırşehir Belediyesi'ndeki çalışan arkadaşlar armağan olsun. Merhabalar Ahsen ve Merve teyzesinden Asaf ve Mihra yeğenlerimize sizden bir şarkı istiyoruz. Çalarsanız çok seviniriz demişler. Giresun'da dinleyen dostlara da sevgiler, selamlar. Annem Günay, eşim Atilla ve Derya için sizden bir şarkı istiyoruz demişler. Göndermiş oldukları mesajda teşekkür ederim. Sevgiler, selamlar olsun size. İpek'in mesajı var Hatay'dan, dinlemedeyiz diyor, her gün dinliyoruz, çok teşekkürler, selam olsun sizlere de, güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Fatoş'un mesajı İzmir 3 yol bahçeli evlerden, benim tek hatam diyor insanlara fazla güvenmekti diyor, sizden bir şarkı istiyorum Turkuaz ailesine diyerek duyguları paylaşmışlar sevgili arkadaşlar. Peki devam edelim o zaman, önce bu şarkıyla bir baş başa kalacağız. Hemen ardından kısa bir ara, aranın ardından devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

16.35 saatler devam ediyoruz. Fatma Karakaya 40 derece güneşin altında çalışanların Allah yardımcısı olsun diyor. Sizlere de şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. Sağ olun, eksik olmayın. Mersin Tarsus'tan dinliyoruz sizi. Bizi 90'lara götürmenizi bizi çok etkiledi diyor. Sizden Ege'den bir şarkı istiyoruz demiş. Sevgili Ahmet. Ahmet'imizi de kırmayalım. Savaş Yazıcı, hayırlı cumalar. Özellikle canım olur kendisi diyor. Bütün sevenlere gelsin diyerek duygularını paylaşmış sevgili Savaş Bey. Ferdi'nin mesajı var. Aydın'dan Ferdi. Canım eşim Meryem için, biricik kızım Ceylin için sizden bir şarkı istiyoruz demişler. Selamlar, sevgiler olsun size de sevgili dostlar. O zaman biraz 90'lara gidelim. Bu dakikalarda madem dostlarımızın gönlünden bu şarkılar geçiyor. Önce bu şarkıyı da bir dinleyelim. Hemen ardından artık yavaş yavaş toparlayacağız.

Evet, artık yavaş yavaş toparlanma zamanımız. Batman'dan ada halı yıkamadan selamlar demiş. Halıları dağıtırken dinliyoruz sizi. Selam olsun size. Kolaylıklar diliyorum. Katip Nuran Saraç için gelsin diyor. İyi bir daha gönderdiği mesajda. Ayşe Nur Antalya'dan bugün ablamla süper bir gün geçirdik demiş. Sıradaki şarkıda sana armağan olsun. Bütün kız kardeşleri için. Gül Nihal, iyi hafta sonu diliyorum Utku diyor. Sevgiler, selamlar. Sizlere de selam olsun. Güzel bir hafta sonu tatili diliyorum dostlarımıza. Cebrail Mardin'den kardeşim Rojin'le beraber birlikte köye gidiyoruz. Selam ve sevgilerle. Selam olsun size de, iyi yolculuklar. Adana Ulukışla yolundayız. Canım eşim Halil'im için sizden bir şarkı istiyorum. Gülek Boğaz'dan doğru yaklaşıyoruz diyor. Trafik gayet iyi. Dikkatli sürüşler, hayırlı yolculuklar herkese diyerek duygularını paylaşmış sevgili dostumuz Seçil Hanım. Emel Biçer İsviçre'den, canım ailem, annem, babam, eşim, kardeşim ve yeğenimle beraber dinliyoruz sizi. Konya Ereğli'ye selam olsun. Kürşat, son şarkı sana da armağandır. Merhabalar, uzaktan sevmek diyerek duygularını paylaşmış sevgili İbrahim, bir kez daha duygularını dile getirmiş. Evet, ben artık müsaademi istiyorum sizlerden. Allah sağlık saat verirse, Rabbim sağlık saat verirse pazartesi günü yine aynı saatte, saatler 14'ü gösterdiğinde yeniden kavuşmak ümidiyle az sonra Hop Dedik Ayhan sizlerle. Her şey kalbinizce olsun dostlar. Alas mı aldık?

0: böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Reklam.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik 6 gün ardarda devam eden saldırı dalgasının sona erdirildiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı ABD'nin Temmuz ayında ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini, yaralı sayısının 400'ü aştığını bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyaretin verimli geçtiğini söyledi. Fidan'a Devlet Başkanı Zelenski tarafından nişan tevdi edildi. İstanbul Polisi, güvenlik kameraları, dijital veriler ve özel eğitimli arama köpeklerinin desteğiyle yürüttüğü çok yönlü çalışmalar sonucunda son 2,5 yılda 27.246 kayıp kişiyi ailelerine ulaştırdı. Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan'ın uzun zamandır beklenen yeni filmi Odyssey bugün itibarıyla vizyona girdi. Film, antik Yunan şairi Homeros'a atfedilen Odesya destanını beyaz perdeye taşıyor. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 10. etabı Belçika Grand Prix'si ile devam edecek. Sıralama turları yarın Türkiye saatiyle 17'de başlayacak, yarışsa 19 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 16'da koşulacak. Hafta sonu yurdun kuzeydoğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklenirken, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yüksek sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Alo alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler hoş geldiniz. Burası Radyo Turkuaz. Nasılsınız, iyi misiniz? Utku'ya da bir selam, teşekkür ediyoruz o güzel yayınından dolayı. Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show'u sunuyor. Bugün ayın 17'si, saatler 17.07'yi gösteriyor. Akşam trafik yolculuğumuz başladı. Hafta sonuna merhaba diyeceğiz. Yollarda olanlara, bizleri iş yerlerinde ya da evlerinde takip edenlere, herkese selamlar. Yayınımıza ortak olun. WhatsApp hattımız açık. 0505-188-30-0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere

0: yapacağız. Şimdi bir reklam arası verelim. Sonrasında Hop Dedik Show'da tekrar görüşelim.
1: Ah canım kardeşim benim.
0: Tabii güzel ve eğlenceli olacak. Hadi bakalım.
2: Olacak gibi değil.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
4: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
7: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
8: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: ulaşılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
2: Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının

0: Tekrar merhaba efendim. Şimdi günlerden cuma, İstanbul'da hakikaten çok sıcak bir gün. Oy. 17 Temmuz, saatler 17.19. Mübarek cuma günü bir kişiye dua etmek isterim. Klimayı icat eden Carrier'a. Allah onlar razı olsun. Ondan sonra cuma. Hakikaten şimdi arabada gelirken de şu an otomobillerde filan da. Eskiden insanlar klima yokken arabalarında filan. Nasıl yaşıyorlarmış? Çocukluğumdan hatırlıyorum eski model arabalarda. Üflüyordu öyle, soğuğa getiriyor da mavi renk ama dışarıdaki havayı içeri alıyor. Yani o öyleydi yani. Yok, eski Amerikan model arabalarda klimalar vardı böyle. Biliyorum onu, icat edilmişti o vakit. Ama Türkiye'de çok yoktu. Şimdi her araçta neredeyse var. Allah vallahi sabır versin, zor. Gerçi yani yağmur yağsa niye yağdı, güneş çıksa niye çıktı, ortasında tam bulamıyoruz. Bursa'dayız, Hamdiye. İyi akşamlar, nasılsın? Uğur'u dinleyerek başlıyorum güne. Utku'dan sonra seni dinleyerek devam ediyorum. Vazgeçemiyorum, Radyo Turkuaz. Aslına bakarsanız bizim istediğimiz de bu. Sabahtan başlayın, bir köşede size dost, arkadaş olalım. Bu radyo böyle bir radyo. Öyle programdan programa değil, tüm gün açık olan, size eşlik eden bir radyo. Nasıl söyledim ama?
1: Evet, vallahi ne güzel söylüyorsun, hayret.
2: Harcanıyorsun sen ben işte.
0: Eyvallah. Ayhan enişte. Sevda Hanım merhaba. Gümüş'ü gördüm, teşekkür ediyorum. Keyifli dakikalar diliyoruz Gümüş'e de. Şemsettin nasılsın? Hayırlı bir, aynı zamanda güzel bir hafta sonu olsun. Evet, Avrupa'dan Anadolu yakasına geçiş, TEM otoyolu. Köprü üzerinden daha gelmeden sevgili Kasım bize bir fotoğraf yollamış. Şu anda %58'lik bir yoğunluk var İstanbul genelinde. Efendim bir hanımefendi yazmış. Eşim Rafet'le Foça'dan İzmir'e doğru yol alırken sizleri dinliyoruz. Teşekkür ediyorum. Antalya'dayız Ebru. 50 derece.
1: Bu ne be?
0: Öf. Gördük. Fiji. Avusturya'dan. Sevgili İbrahim. Lara'sına selam yolluyor. Seni çok seviyorum diyor. Teşekkür ediyorum. Efendim şimdi bir reklam arası verelim. Sonrasında tekrar görüşelim.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. Tuturk.

0: Dostlar nasılsınız, iyi misiniz? Saat tam 6'dan itibaren günün konusu gelsin. Yine tartışalım, konuşalım. Güzel bir konu olsun. Ondan sonra cuma. Sizlerin görüşleri güzel oluyor. Ben de çayımı alıyorum vallahi, dinliyorum sizi. Ben de radyo dinliyorum o andan itibaren, onu söyleyeyim. Sunucu olmuyorum da radyo dinliyorum. Çünkü hakikaten çok farklı, değişik, aklıma bile gelmeyecek esprilerle güzel görüşler geliyor. Dostlar, bugün ayın 17'si. Adettendir günün takvimi. Ben unutulmasın diye takvim geleneği böyle elimden geldiğince her gün yapmaya çalışıyorum. 17 Temmuz 2026 Cuma ve yılın 198. günündeyiz. 2027'ye kalan gün 167. 7. aydayız. Bu ay 31 gün çekiyor. Gündüzün kısalması bu arada 2 dakikaya çıktı. Yani 2 dakika daha erken gün kararacak, onu söyleyelim. Ama yine de geç oluyor tabii ki, o ayrı bir durum. Hemen takvim yaprağı cırt çevirdik. Arkada günün tarihiyle ilgili çeşitli anlatılar, fıkralar falan var ama ben asıl bugün doğan çocuklar için isim önerileri. Bugün doğan erkek çocuklar için isim önerilerinden Emrah, güzel. Kız Esengül, o da güzel. Esengül diye bir şarkıcı vardı ya, şehrin üzerinde olanlar hatırlarlar, onların babaları falan dinlerdi. Özellikle Taht Kurmuşsun Kalbime, o çok bilinen bir şarkıdır. Onu ilk moda yapan isimlerden bir tanesi de Esengül. Devrin önemli seslerinden biriydi. 1979 yılında hayatını kaybetmişti. Daha da ondan sonra cuma böyle bir bilgi de ben sizlere vereyim. Esengül günün ismi ama döneminin de en büyük şarkıcılarından biriydi. Dostlar, bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
4: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
5: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Cipslerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 18-19 Temmuz tarihlerinde cipslerde aynı üründen 3 al 2

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
1: İstikbal'de. Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: bam bam bam. Valla İstanbul'da durumu ben aktarıyorum. Lubex motor yağları optelik şok. Şimdi Ankara'ya geçiyoruz. Dilan Hanım iyi akşamlar.
1: Ankara'dan Dilhan ben.
0: Buyurun.
1: Ankara bugün sıcak. Heh. Hafif bir esinti var.
0: Tamam.
1: Ara ara geçiliyor. Osimi evet tarafında hafif trafik var.
0: Tamam.
1: Ama Ankara genelinde trafik rahat, yoğun değil.
0: Güzel, peki.
1: Sizi dinliyoruz. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi yolculuklar. Dostlar, tek bir reklam arası 30 saniye aranızdan ayrılacağım. Saat 6'dan itibaren günün konusu gelecek. Yine ilginç bir konu var.
2: Bir reklam.
3: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti.

0: Efendim, birazdan günün konusu gelecek. Yine ilginç bir konu aslına bakarsanız. Belki sizlerin de böyle bir şey başına gelmiştir diye merak ediyorum ben de. Yorumlarınız önemli. Giderken şöyle keyfi keyifli bir konuşalım. Bakalım kimler neler söyleyecekler. Önce bir reklam arası. Reklamlardan hemen sonra tekrar görüşüyoruz. Yorumlar için artık sorumuzu da soruyoruz. Hadi bakalım. Gerek yok utanmana.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tamide çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayarak

0: Tam bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
0: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tami.
0: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
2: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
3: İstikbal'de. Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
6: dünyası. Parafın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 17 Temmuz 1994 yılında İtalya'yı 3-2 yenen Brezilya futbolda Dünya Kupası'nı 4. kez kazandı. Güzellikler
6: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: bize yeni katılanlar da var. Onlara da bir merhaba.
1: Hoş geldin arkadaş.
0: Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz.
2: Ah canım kardeşim benim.
0: Optimik.
3: İçinizde bu şarkıyı bilen var mı?
0: Ebru'lu güzel şarkı. Yaşar. Yakında evlenecek olan var mı? Düğün yapacak olanlar ya da nikah merasimi hiç fark etmez. Sonuçta dijital dünya gelişti. Eskisi gibi değil. Eskiden düğünlerde işte en fazla fotoğraf çekiliyordu. Sonra videolar icat oldu. Video kasetlere çekilmeye başladı. Günümüzde artık cep telefonlarıyla bile çekimler yapılabiliyor. Ama insanlar o anı özellikle gelin ve damat daha ölümsüz kılmak için bir firmayla anlaşıyor. O da nedir? Gelecek çekim yapacak. Size hem video kaseti montajlı olarak teslim edecek. Hem de birbirinden güzel fotoğrafları verecek. Bunların hepsi tamam. Parasını verdikten sonra bu işler oluyor. Siz anlaştınız mı bilmiyorum ama yakında evlenecek olanlar için söylüyorum tabii ki. Şimdi bu da bir hizmet. Dostlar, İzmir'de 3 yıl önce ilginç bir olay meydana gelmiş. Özellikle düğün fotoğrafçılığı ve video çekimi yapanlar, bu işle iştigal edenler varsa onlar da acaba bu konuda ne yorum yapacaklar onu merak ediyorum ben. İnsanlık halde diyebilirsiniz. Olur mu canım? Profesyonel insan bunu asla unutmamalıydı da diyebilirsiniz. Konu şu. İzmir'de 3 yıl önce evlenen genç çift düğün görüntülerini almak istediklerinde hayatlarının en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşadılar. O da nedir? Bizim kameraman düğünü çekmeyi unutmuş. Alo?
4: Alo, amcacığım beni duyuyor musun?
0: Alo, düğün videosunu istiyorum da kameramandan ses yok.
4: Ses gelmiyor ya.
0: Vallahi gelmiyor. Eyvah ki eyvah. Efendim, düğünü çekmeyi unutan kameramana tam 200 bin lira tazminat cezası verilmiş. Çünkü çift kameramanı mahkemeye vermiş. Mahkemede demiş ki, yav demiş, bunların en güzel anı. O yüzden çekememişsin, bu hata sana aittir de. Peki yani hiç ellerinde tabii sadece vatandaşların çektiği cep telefonu görüntüleri var ama profesyonel bir çekim yok. Bu sizin başınıza gelseydi siz de mahkemeye verir miydiniz? Yoksa ya insanlık hali yapacak bir şey yok mu derdiniz? Mesela şöyle yorumlar var. Düğün tekrar edilsin, kameraman ücreti cebinden ödesin. Birisi de demiş ki 2 sene sonra iyi ki çekilmemiş diyeceksiniz. Bu kadar. Kötümser düşünenler de var.

0: Birisi demiş ki bizde var da ne oluyor? 10 yıldır bakma gereği bile duymadık. Hiçbir işe yaramıyor.
1: Korktuğumuz bir şey bu.
0: Hakikaten enteresan yorumlar. Siz olsanız ne yapardınız? Mahkemeye verir miydiniz? Ortalığı ayağa kaldırır mıydınız? Yoksa canım artık yapacak bir şey yok, sinirimizde kaldık deyip evinize mi giderdiniz? 0505-188-30-0 WhatsApp hattımız. Sesli ya da yazılı mesajlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı alalım. Yorum yapanlardan ricam, özellikle sesli mesaj gönderenlerden 20-25 saniyeye geçmesin yorumlar. Bir de ses kayıtları güzel olsun istiyoruz. Böyle cep telefonunuzun mikrofonuyla ağza yakın şöyle tutup gönderirseniz eğer, onları yayınlarken daha net oluyor sesler. Lubex motor yağları Hop Dedik Show'da birazdan yorumlar alacağız ama önce...

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik 6 gün ard arda devam eden saldırı dalgasının sona erdirildiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı ABD'nin Temmuz ayında ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini, yaralı sayısının 400'ü aştığını bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyaretin verimli geçtiğini söyledi. Fidan'a Devlet Başkanı Zelenski tarafından nişan tevdi edildi. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %0,5 artarak 15.970.105 oldu. ABD'de Donald Trump yönetimi yabancı öğrenciler, kültürel değişim ziyaretçileri ve gazetecilere yönelik vize sürelerini kısaltmak için yeni adım attı. Ülkeye gelen öğrenciler artık 4 seneden fazla kalamayacak. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile doğalgaz bağlantısı kuruyor. İnşa edilecek 101 kilometrelik hatla yılda 10 milyar metreküp doğalgaz taşınabilecek. Doğu Akdeniz'deki rezervler Kıbrıs'tan Türkiye'ye ve buradan da Avrupa'ya ihraç edilebilecek. Final için VIP bilet. İspanya-Arjantin Dünya Kupası finali için en ucuz bilet 8.000, en pahalı biletse 35.000 dolar. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Yanar günün şarkısını sundu.
1: Eğlence şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi.
2: Efsane Hot Dedik Show yayında. Hanımlar beyler tekrar hoş geldiniz. Şimdi Lubex motor yağları Hot Dedik Show'da. Tamam. Bir kere daha tekrarlayayım dedim. İzmir'de 3 sene önce evlenen çift düğün görüntülerini almak istediklerinde hayatlarının en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşıyor. Nasıl yaşıyor? Düğünü çekmeyi unutan kameraman mahkemeye veriliyor sonrası tabii ki. 200 bin lira tazminat cezası gelmiş bu arada. Kameraman unuttum demiş. İlginç bir durum. Şimdi sizin başınıza böyle bir şey gelse mahkemeye gider miydiniz? Yoksa ya canım insanlık hali unutmuş, yapacak bir şey yok. İşte vatandaşlar orada misafirler cep telefonlarıyla çekmişler. Ne yapalım? Bahtımızda bu varmış, bu görüntüler bize yeter falan.
3: Bu ne be?
2: Evet, der miydiniz? Onu merak ediyorum. Bir dinleyicim diyor ki fotoğrafçının aklı neredeymiş, ben ortalığı ayağa kaldırırım diyor. Ölüm bir kere düğün bir kere olur derler demiş Helin Hanım. Yok, ölüm bir kere de düğünü birkaç defa yapan var yani, birden fazla evlenen var. O ayrı. Adem Bey.
4: Ayhan Hocam, zaten şu andaki evliliklerin %90'ı geri boşanıyorlar. Nasıl olsa 1-2 sene sonra hiç gerek kalmayacak. Gerek yok yani.
2: Ya ama herkes için de onu söylemeyelim. Siz de şimdi daha hemen niyet okumayın baştan. Ramazan Bey.
5: Olsaydı muhtemelen ve mahkemeye vermezdim o bir süreç.
2: Siz olsanız mahkemeye vermezdiniz, evet.
5: Gibi bir şey düşünmezdim.
2: Evet.
5: Çünkü insanlık hali olabilir. O da o gün boşa çalışmış oldu. Karşılığını alamadı.
2: Karşılığını alamadığı gibi 3 yıl sonra bir de tazminat ödemek zorunda kaldı. 200 bin TL. Devam edelim. Şanlıurfa'dayız Ömer. Kameraman ya üstüne para vermesi lazımdı. Ha, kameramana aslında üstüne para vermeleri lazımdı. Cenaze töreninde video mu çekilir diye. Ya siz de arkadaş ya. Bu arada karıcığım seni çok seviyorum demiş Ömer. Ha, anladık anladık. Düğüne cenaze töreni dersen yenge de seni keser.
6: Affedersiniz, yanlışlık oldu.
2: Bilmiyorum. Bilmiyorum vallahi. Aysu seni çok seviyor. İlk buluşmamız. Kim var? Yanımda erkek arkadaş.

0: devam ediyor. Alacağız onları birazdan. Ama bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra tekrar görüşelim.
1: Söz mü?
0: Söz tabii ki ya. Döneceğim.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Orijinal Çamlıca Gazoz.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: TEP o kadar iyi ki TEP.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Hop Dedik Show tüm

0: herkese selam. Radyoları yeni açanlara bir merhaba. Lubex motor yağları Optedik Show. Bu arada pazartesi günü mini bir yarışma yapacağız. İki dinleyicimiz Lubex'ten motor yağı kazanacak. Öyle böyle değil. Bugünden duyuralım.
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Pazartesi yarışma. İki dinleyici. Şahane.
2: Ara sıra gel bize gel.
0: Hem dinleyin, hem katılın, hem zaman geçirin, aynı zamanda hediye de kazanın. Bence çok güzel. Sizler için Lubex motor yağları. İki kişi iki motor yağı kazanacak.
3: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Pazartesi günü. Dostlar, mini bir reklam arası, sonra görüşlerle geriye dönüyoruz.
4: Bir reklam.
5: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
6: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
5: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
7: Efendim. Dans etmek istiyor.
0: Ya dans edeceksin. Gelin hanım da dans ederken videosu olsun istemiş ama maalesef video çekilmemiş. Dostlar, İzmir'de 3 yıl önce evlenen genç çift düğün görüntüleri almak istediklerinde hayatlarının en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşadı. Çift düğün boyunca çekim yapıldığına inanırken kameramanın kayıt tuşuna hiç basmadığı ortaya çıktı. Aa, kameraman.
8: Sen gençliğine hiç acımadın mı?
0: Düğün kaydedilmemiş, ellerinde yalnızca yakınların cep telefonuyla çektiği görüntüler var. Yaşadıkları mağduriyet nedeniyle yargıya başvurmuşlar. 3 yıl sonra mahkeme şu kararı vermiş. Manevi zarara uğramıştır bu çift ve kişi başı 100 bin TL olmak üzere toplam 200 bin TL cezaya hükmetmiş. Sizlerin de görüşlerini alalım. Sizler ikiye ayrılmışlar yorumcular. Ya ne var yani, bu kadar da hani büyütmeyin diyen de var. O da niye öyle diyorlarsa onu da bilmiyorum ben. Niye büyütmesinler ki, yani çok özel bir an. Sonuçta en nihayetinde bir hizmet bekliyorlar. Kim hissediyor ki iyi yaptınız? Ayhan, affedilecek hata değil, iyi yapmış tazminat davası açmakta Edirne. İyi akşamlar. Peki. Buyurun, iyi akşamlar.
9: Merhabalar, ben kesinlikle dava ederdim. Çünkü o benim işimse ben onu 1000 kere kontrol etmek zorundayım. Aynı sorumluluğu onlardan da beklerim. Kimse kusura bakmasın, ben 1 kere evleniyorum.
0: Dediğiniz doğru. Kameraman da demiş ki...
10: Affedersiniz, yanlışlık oldu.
0: Sonra böyle. Şimdi devam edelim. Merhaba, Mersin'den Aytül. 15 yıl önce kameraman bizim takı törenini çekmemiş. Adam kendisi çekmemiş.

0: Efendim? Ben de sevmem bir daha. Efendim?
1: Biraz evvel senin manyak bir yeri bağladı.
0: Yok, WhatsApp attı şey değil, telefon attı değil, çaldırmayın, bakan yok, onu söyleyeyim. Ama sesli mesaj gönderebilirsiniz, güzel olur konuyla alakalı. Rain Man, sen var ya sen. Hanımlar beyler, Tarkan şarkısıydı. Şu an dinlediğiniz Sibelcan yorumlayacak, adı Elveda Olsun. Bu da Tarkan şarkısı. Programda böyle görüyorsunuz, çeşitli bilgiler de veriyorum.
2: Helal olsun sana be, öpün ulan.
0: Teşekkür ederim, başka program.

0: geldiniz alkışı olsun. Dostlar, saatler 18.31'i gösteriyor. Erzurum'dan Aslı. Valla ben olsam çıldırırdım diyor. O adamı da kesin öldürürdüm. Davacı olmayla iyi yapmışlar diyor. Teşekkür ederiz. Zaten herhalde bu işte damat belki de hani ya yapacak bir şey yok Allah kahretsin demişti de gelin hanım ortalığı ayağa kaldırmıştır. Ne gerek var bu mahkemeye gideceğiz falan diye. Kadınlar bu işe daha çok önem gösteriyorlar. İşin gerçeği o. Devam edelim bakalım Savaş Yazıcı. 25 yıl oldu o özel gün. Unutulmaz hak araması doğru. Teşekkür ediyoruz. Savaş İstanbul'dan kesinlikle mahkemeye verilmesi gerekiyordu. Doğrusunu yapmışlar. Yalnız benim takıldığım konu bu 201'i neye göre belirlemiş mahkeme? Yani en az 2 milyon falan olması lazım mı? Ya onun ama cezanın bir alt üst limiti vardır ya. Onu bilemiyorum tabii. Hukukçular daha iyi cevap verirler. O ayrı. Devam edelim. Avusturya'da saygı 1 milyon tazminat alıp yeniden düğün yapardım. 200 bin vermiş ama mahkeme. Öyle. Devam edelim. Burada kim varmış? Buyurun.
1: Ayhan abi merhaba.
0: Merhaba.
1: Musa ben Karadeniz Ereğli'den.
0: Buyurun.
1: Abi zaten o video görüntülerini kim ne takmış, kim altın mı takmış, para mı takmış veya ne kadar takmışlar. En çok o görüntüler için genelde kameraman tutuluyor gibi geliyor bana.
0: Yani anı kalsından ziyade biraz da tespit kaydı mı bu?
2: Ay. Ne diyor, ne diyor?
0: Takı ne takılıyor onu tespit ediyorlar diyor aslında diyor.
2: İyi.
0: Peki sonrasında ne oluyor?
1: Yoksa kimse kimsenin umurunda değil yani kim ne yapmış ne etmiş.
0: Yapma ya.
1: Eğlenmiş mi eğlenmemiş mi?
0: Doğru mu bu? Buradan hanımefendilere de seslenelim. Düğündeki kayıtlar ağırlıklı takı da kim ne takmış diye mi? Yoksa hani millet eğlenmiş mi eğlenmemiş buna çok takılmıyor mu insanlar? Önemli olan takı mı?
1: Kim ne kadar pasta yemiş ne kadar kurabiye yemiş. Herkes onların derdinde.
0: Evet.
1: Bence de hiç mahkemelik bir olay yok.
0: Ha.
1: Kafaya takılacak bir mevzu değil yani.
0: Değil ama işte 200 bin lirada tazminat almışlar fakat anlayabildiğim kadarıyla gelin hanımın da videosu var. İçi bir türlü soğumamış. Çok sinirli, hala sinirli. O yüzden dokunmamak lazım. Reklam arası.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
4: Reklam. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Sigortam Cep'te hep yanında.

0: sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469. Şansa kalmaz işiniz,
5: Umran Oto Ekspertiz. İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
6: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim

0: birlikte bulacaksın.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, inadım ben de.

0: basmamış. O da nasıl kameraman kardeşim. Hadi başla basmayı unutsun. Rek tuşuna. 10 dakika geçti yine unuttun. 20 dakika. Ya düğünün sonuna kadar nereden baksan 2,5-3 saat millet orada. Arkadaş, o tuşa basıp basmadığını insan bilmez mi? Ya aramızda bu işi yapan yok mu? Düğün kameramanı falan filan. Bu olabilir mi? Dostlar gerçekten. Hadi düğünün başında kaçırdık. Eyvah dersin çaktırmadan. Özür dilersin. Ya işte şarjı bitmişti bilmem ne. O da suç da yani en nihayetinde. Ama sen bütün düğünü çekmemişsin. O arada ne yapıyorsun arkadaş ya? Enteresan ya. Şanlıurfa'dayız Mustafa. Dinleyen herkese selamlar. Umre perisine selamlar. Çok geçmiş olsun. Tamam. İyi akşamlar. Ekşimin sünnet kasetini bile izliyoruz hala. Nasıl? Eniştenin sünnetini mi izliyorsun? 100 kişi varsa 90 ölmüş zaten. Ölenlere de rahmet okuyoruz diyor. Sağ olanların da kulağını çınlatıyoruz. Allah Allah. Sonra bizim düğünü oğlanın sünnet diyor. O günü bitiriyoruz. Keşke diyoruz. Oğlanın sünnetine hatta şunu da söyleyeyim. Tek kamera değil iki kamera tutsaydık. Tek kamera yetmiyor mu? Niye öyle? Tabii konusunda kim ne taktıysa o düğün yaptığında geri götürsün mevzusudur diyor. Bunu artık herkes öğrendi diyor. Biz de kurdeleye hep isim yazarız. Karışmasın diye sevgiler. Peki teşekkür ediyoruz. Sibel Hanım merhaba. Maalesef hop dedik beyefendi. Maalesef hop dedik. Beyefendi doğru söylüyor. Çoğu kamera kayıtları düğünde kimin ne taktığını ne kadar taktığını görmek için diyor. Bunu artık diyor, herkes biliyor diyor. Peki buyurun.
1: Aynen abicim iyi yayınlar. Denizli'den Mehmet ben.
0: Mehmet hoş geldin.
1: Affederdim diyen arkadaşlar için. Siz affetseniz bile eşiniz affetmez. Böyle evet bir faktör ya. Var unutmayalım.
0: Onu saygılar, ben de onu ben de düşündüm. Yani çiftlerden damat olan belki affedebilir kameramanı. Olsun insanlık hali diyebilir ama bence gelin asla affetmez. Affetmemiz lazım.

0: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power

0: ve beko.com.tr'de.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Geldi uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Pilot Garaj Oto Expertise. 1 gram altını bile kapınıza getiren böyle

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

Zaman ne çabuk geçmiş yalnız. Akşama yedisi birazdan tım tım vuracak. İstanbul'da trafik yoğunluğu %60 seviyesinde. Detaylara girmeme gerek yok. Diğer kentlere de selamlar. Eski dinleyicilerimdenmiş. Bursa Eşkel'den selamlar iletiyorum size. Aykut Bey değil mi? Eskiden seni çok dinlerdim diyor. Şimdi karşılaştım seninle. Yazayım dedim. İyi yaptın. Vallahi iyi yaptın. Boynuna koynuna dolanayım. Diyor ki şimdi Aykut Bey. Ben kameramandım 90'lı yıllarda. VHS kasetler vardı tabii. Kameralar öyle düğün başladı. Vizörden görüyorum. Rek kayıt var. Ama içine kaset koymamışız diyor. Allah. Sonra tabii kayıt boşa gitti diyor. Fotoğrafçı bütün her şeyi bedavaya verdi. Bizden şikayetçi olmamıştı. O düğünün mesela sadece fotoğrafları var, onlar ne yapsın demiş. Eyvallah. Peki bir şey soracağım. Kamerada rek yazarken nasıl oluyor da hani içeride kaset yok. Niye öyle bir kayıt ışığı verebiliyor muydu o zaman cihazlar? Neyse aradan yıllar geçmiş bayağı da şey. Açmayalım şimdi, düğünün sahipleri dinliyordur falan. Başınıza iş almayın seneler sonra. Bak millet birbirini mahkemeye veriyor vallahi. Eyvallah. Aykut Bey iyi akşamlar.

eski şarkılara nur yağıyor derler ya, aslında tam da öyle ama güzel doluyor. Eğer ki yakışır bir şekilde okunursa tabii ki aslının yerini hiçbir zaman tutmaz ama yine de böyle güzel bir hafıza tazeleme oluyor. İnan ki yıllar evvel bir Erkin Koray şarkısı, yıllar sonra da Buray okumuş, güzel olmuş. Ondan sonra cuma devam ederim. Naim Bey, yemin ederim seni kadar gerçekçi bir yayın görmedim. Gülmen bile çok samimi. Ben aslında burada yayın yapan, çok yayın yapıyorum diye de takılmıyorum, onu söyleyeyim. Ben sizlerle sohbet ediyorum. Siz o yüzden beni otomobilinize, evinize, iş yerinize davet ediyorsunuz. Hemen yarı başınızdayım ya, sağ koltukta. Hemen yarı başınızdayım. Karşıda çalışan bir işçiyim ben. Hemen yanı başınızdayım, yurt dışından bir dost. Sohbet ediyoruz burada. O yüzden olduğumuz gibiyiz. Bizde rol yok. Her zaman böyle.

Mesaj onu da alalım. Leyla Hanım, valla sektörün içindeyim diyor. Ezan okunduğunda bir, pasta kesme merasiminde, anonsta gelin ve damat yorulup pistten ayrıldığında mutlaka videoyu bazı

vagonlarda duraklatırız. Dokunmadan hiçbir şekilde 4 saat tamamlanamaz diyor. Geri gelecek kart değiştireceğiz. Ama diyor burada hiç kayıt yapılmaması resmen diyor gelin için, damat için sabote edilmiş bir olay. Zaten mahkemeye gittiler. Mahkeme de gelin ve damada hakkı bulmuş. O yüzden 3 yıl sonra dava sonuçlanıyor ve 200 bin lira tazminat ödenmesine hükmediliyor. Peki teşekkür ediyoruz konu hakkında yorumlar. Şahaneydiniz.

0: Diyor ki ya kamera kaydı önemli diyor, mahkeme az bile hikmetmiş. Allah korusun taraflar boşanmaya kalksa ziynet eşyasını nasıl isfade edecekler? Ya dönüyor dolaşıyor konu takıya geliyor. Yani orada çiftlerin birbirine aşk dolu bakışları, güzel dansları, ondan sonra oradaki efendime söyleyeyim dünürlerin birbirlerine mutlu at bakışları. Bunlar hiçbir şey ifade etmiyor demek ki. Önemli olan burada kamera kaydında taka kim ne taktı ne takmadı. Bu hem o gün için önemli, hem de ileride Allah göstermesin bir boşanma olursa ziynet eşyasının paylaşılması adından önemli diyor hanımefendi. Vallahi ne bileyim, ben en iyisi bir reklam arası vereyim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Uzman kasap köftelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 18-20 Temmuz tarihleri arasında uzman kasap köftelerde aynı üründen 3 al 2 öde.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda altın bir

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

İyi akşamlar radyo sevdalıları. Seviyorum sizleri. Yıllardan bu yana ben mikrofon başındayım. Sizler de bizleri hiç bırakmadınız. Hepinize teşekkürler. Bir de alkış göndereyim. Bu alkışlar sizlere. Tabii trafiktesiniz. Bakalım İstanbul'da yoğunluk %54'e düşmüş tekrar. Ben düşmüş diyorum ama belli yoğun noktalar var. Orada dur kalklar da devam ediyor. Birkaç noktada araç arızaları, birkaç noktada minik de olsa trafik kazaları var. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Tabii sıcak bir İstanbul akşamı. Ankara'ya selam. Benim güzel Bursa'm, benim güzel Antalya'm, benim güzel Diyarbakır'ım, Türkiye'm.

0: gitmiş oluyor otomatikman, ondan dolayı. Rize'ye bir selam yollayalım. Muhsin Bey, şimdi onların bir sitesi var. Muhsin Bey devamlı bize mesaj atar. Ara ara yayınlıyoruz. Yeşil site, sitenin adı bu. Ve sitenin asansörlerini bizi ayarlamış. Hani sitenin asansörlerinde bazılarında müzik çalıyor ya. Orada boşa müzik çalacağına Radyo Turkuaz çalsın demiş. Muhsin Bey.
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Şu an diye asansörde site sakinleri var. Tamam. Muhsin Bey. Asansördeki site sakinlerimize gönderiyoruz. Anlaştık mı? Rize'ye selamlar. Dostlar birazdan günün özel şarkıları. Aman e şarkılar. Önce Tan. Sonra Zekai Tunca. Rubato Aşkın Nuri Yengi. Orhan Gencebay. Müslüm Gürses. Aman da aman.
2: Belki efendinin keyfi yerinden.
0: Valla. Çayım da geldi bu şarkılarla, o çay öyle keyifli yudumlanır ki.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca gazoz. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Böyle bir dünya var.
6: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.

0: Yediğin an gelsin Sütaş Ayran. Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş

0: güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Git gidebilirsen. Bir Zekai Tunca şarkısıydı. Tan yorumuyla geldi. Dostlar, günün özel şarkılarına hoş geldiniz. Çay ve Kahveler Şirket'ten yollarda olanlara iyi yolculuklar. Yurt dışındaki tüm dinleyicilerimize selamlar. Geçtiğimiz günlerde belki sosyal medyada denk gelmişsinizdir. Büyük usta Zekai Tunca ilerlemiş yaşına rağmen hala taş gibi sahnedeydi. Şarkılarını ne kadar güzel okuyordu. Bir kez daha Zekai Tunca'ya saygılarımızı iletiyoruz. Ondan da bir yorum alalım. Çünkü bir önceki şarkı Zekai Tunca bestesiydi. Şimdi kendi sesini duyalım bakalım.

Aşkın Nur Yengi, bir Selami Şahin bestesi. Artık vakti geldi. Orhan Gencebay geliyor. Orhan Gencebay deyince herkesin hafızasında yer etmiş muhteşem bir şarkı.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
2: Bir adım önde.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterime.

0: Adam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: İdefix bilgilendiriyor. Yaz aylarında açık havada geçirilen zaman arttıkça balkon, bahçe ve teraslar günlük yaşamın en keyifli alanları arasında yer alıyor. Bu alanları daha konforlu ve kullanışlı hale getirecek ürünlerse yaz hazırlıklarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Bahçe mobilyaları ve şemsiyeler açık havada dinlenmekten sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmeye kadar birçok anı daha konforlu hale getirirken farklı ihtiyaçlara uygun seçenekleriyle de öne çıkıyor. Yaz yaşam alanlarını avantajlı fırsatlarla yenilemek isteyenler için İdefix'te bahçe mobilyaları ve şemsiyelerde sepette %25'e varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirine

0: birinden farklı seçeneklerde İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 17 Temmuz 1994 yılında İtalya'yı 3-2 yenen Brezilya futbolda Dünya Kupası'nı 4. kez kazandı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Reklamlardan hemen sonra buradayız. Yine söz verdiğimiz gibi Müslüm Gürses. Artık noktayı koyuyoruz. Lubex motor yağları, hop dedik şov sona eriyor. Herkese şahane bir hafta sonu diliyorum. İnşallah bir mani olmazsa pazartesi günü saat 17'de tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

0: Aktif. İdefix Premium Bulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premium Bulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix Premium'a geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
1: Reklam karışık kasete.

0: büyükte fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Bir reklam. İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Haftanın son uğurlu ayışı programımızda yine şarkıları ve şiirleri ya tebessümle ya hüzünle ya da umutla dinleyeceğiz. Çünkü ayışı duyguların dört mevsiminin de adı. Çünkü bu programda her duygunun bir karşılığı var bildiğiniz üzere. Hafta sonu için yine hem kendinizle hem de sevdiklerinizle birlikte moral depolayabileceğiniz, tüm haftanın yorgunluğunu atacağınız şekilde geçmesini umuyorum. Şu an işlerinde bizleri dinleyenlere kolaylıklar olsun, yollarda dinleyenlere iyi yolculuklar olsun, evlerinde dinleyenlere de iyi dinlenmeler olsun. Ve her şey de gönlünüzce olsun. O zaman haftaya veda etmek adına Ayşe nöbetimize başlayalım. Her biriniz hoş gelin.

Bazı deneyimleri defalarca yaşayarak öğreniyoruz. Bazı durumlarda adımlarımızı 40 kez düşünerek atıyoruz. Ama bazı anlarda da kendimizi fazla kaptırmamak, geleni de gideni de çok abartmamak gerektiğini bir kere daha hatırlıyoruz, bir kere daha yaşıyoruz. Bazı şeyleri hemen değiştirmeliyiz mesela. Sever gibi yapanları, ruhu olmayan mekanları, vicdanınızın sesini kısanları değiştirmelisiniz. Bazı tartışmalarda da gerçekçi, dengeli ve daha sakin olmalıyız. Duygularımız ve davranışlarımız konusunda kendimize dürüst olduğumuz günlerimiz

Hiçbir şey kalıcı olmuyor hayatta aslında. Hani biliyoruz ki bütün acılar bile zamanla geçiyor. Fotoğraflara bakıldığında eskideki fotoğraflardan örnek verecek olursak sararıyor değil mi o fotoğraflar zamanla? Yaralar kabuk tutuyor, kapanıyor. Yani sokakta mevsimi fark ediyorsunuz ki değişiyor. Bir değişen daha var. Aynaya baktığınızda görüyorsunuz onu da. Kendinizi. Önce belirli belirsiz ama sonra gamzene kadar gülerek mesela değişebiliyor. Kuşlar konuyor adeta dallara. Kırıldığın yerden böyle çiçek açıyorsun. Bütün acılar bir gün geçiyor ya da alışıyorsun.

Her ne kadar netlikten yana olsak da, iyi ya da kötü bir belirlilikten yana olsak da, bazen ister istemez yorgunluk anlarımız olabiliyor sevgili dinleyenler. Mesela sebepsiz gelgitler yoruyor hepimizi. İnsan ne yaparsa yapsın aslında bir anlamı olmalı. Firu şöyle diyor bir şiirinde: gidiyorum ama sormuyorum kendime. Yol nerede? Menzil neresi? Amaç nedir? İşte evvela cevabı bileceğiz sevgili dinleyenler. Sonrası alabildiğine deniz, alabildiğine gökyüzü, alabildiğine mavi. Öyle işte.

Radyo Türk'ü Vaz'dasınız. Ben Uğur'la. Ayşe'nin ilk saatini artık yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken Instagram'da Uğur Eracil sayfam üzerinden de gelen mesajlar var. Çok teşekkür ederim oradan bizlere ulaşan dinleyicilerimiz. Hatta takip eden dinleyicilerimiz. Ayşe ailemize katılan dinleyicilerimiz. Hoş geldiniz. Soyadım o meşhur kodlamamla kodlayayım. Asker olan Er, acil servisin acili Uğur Eracil. Biz hafta içi her sabah 7'den 10'a güne beraber merhaba derken aynı zamanda hafta içi her akşam 21'den 24'e yani 9'dan 12'ye kadar da her günümüze, hafta içi her güne de güzel bir veda etmenin gayretinde oluyoruz. Sabah bol enerjili, akşamsa gayet dinlenmek için, huzurlanmak için bir mücadelemiz var. Bu yolculuğumuzda inşallah da güzel bir devamlılık sağlarız. Hem sizlerle beraber hem de şarkılar ve şiirlerle beraber. Çünkü ayrı ayrı zaten güzeliz ama hep beraber çok daha güzeliz. O yüzden iyi ki varsınız, iyi ki ay ışığındasınız, iyi ki radyodasınız. Ve tabii ki iyi ki Radyo Türk'ü Vaz'dasınız. Ve hep de daim kalasınız.

geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

bazı anların geri dönüşü yok. Tıpkı şu anın gidip bir daha geri gelmeyeceği gibi. Ama biz bu anda ne yapıyorsak bu anda kalıyor. Ne yapmıyorsak da işte hem bu anda kalıyor hem de ilelebet kalıyor. Ne demek istiyorum? Bazı şeyler var sevgili dinleyenler, bazı anlar var. O anlarda yapmanız gerekeni yapmadığınızda daha sonra hep yapsanız da çok bir önemi kalmıyor. Bazı şeyler gerçekten unutulmuyor. Örneğin iyi gününüzde veya kötü gününüzde hiç fark etmez. Söylenen bir söz mesela ya da omzunuza dokunan bir el, ayağınıza dolanan bir ayak da unutulmaz. O an çok ihtiyacınız olduğunda uzatılan bir el, çevrilen bir baş hiçbir zaman unutulmaz sevgili dinleyenler. O yüzden böylesi günlerde nerede durduğunuz ve ne yaptığınız çok önemli.

Bir haftayı daha uğurlarken bir haftayı daha karşılayacağız. Ama öncesinde bir hafta sonumuz var. Haftanın yorgunluğunu atmamız için, yine kendimize vakit ayırmamız için güzel olmasını umuyorum tabii. Ama yeni başlangıçlardan korkmamak lazım sevgili dinleyenler. Hafta sonu bunu bir düşünün. Neyi başlatabilirsiniz kendinizde? Bir şeye başlayın, bir şey ekleyin hayatınıza. Yoksa hep zaten sıradanlıklar, aynalıklarla geçiyor. Genelde insanlar başlamaktan, başlangıçlardan çekinir. Hatta bazıları korkar. Ama Esaretin Bedeli filmini izlediniz mi bilmiyorum ama orada çok güzel bir cümle geçiyordu. Yeniden başlamaktan korkma. Bu sefer sıfırdan değil, tecrübelerinden başlıyorsun. Bizi bu zamana getiren edindiğimiz tecrübelerin ekseninde aslında başlangıçlarımız şekilleniyor. O yüzden sıfırdan başlamıyoruz sevgili dinleyenler. Tecrübelerimizden başlıyoruz. Başlayacağımız ne varsa güzelliklerle sonuçlansın. Tecrübelerin de en güzelleri katılsın.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

ilerlemeye devam etmenin kolay olmadığını biliyorum. Ama aynı zamanda mümkün olduğunu da biliyorum sevgili dinleyen. Kalbinin kırıldığını, güveninin zedelendiğini, bunları biliyorum. Ama ne bileyim, yeniden güvenebileceğini de biliyorum. Mutluluğu tekrar bulup bulamayacağını merak ettiğini biliyorum. Ama aynı zamanda bulabileceğini de biliyorum. İçinde bulunduğun anın ve duyguların ötesini görmenin hayli zor olduğunu biliyorum. Ama yaşadığın duyguların sonsuza kadar sürmeyeceğini de biliyorum. Şu anda hissetmen gereken her şeyi hisset. Çünkü bu duygular iyileşmen için gerekli. Günler biraz daha parlaklaşana ve ruhun biraz daha hafifleyene kadar acının ve belirsizliğin üstesinden gelebileceğinin umuduna tutun. Bu aslında kendini bulmak demek. Biliyorum.

Yapman gereken en zor ve aynı zamanda en önemli şey şu olacak sanırım sevgili dinleyen. Seni sevmeye hazır olmayan insanlara sevgini vermeyi bırakmak. Yani değişmek istemeyen insanlara zor konuşmalar yapmayı bırakmak. Varlığına kayıtsız kalan insanlara görünmeye çalışmayı da bırakmak. Seni bir seçenek haline getiren insanlara öncelik vermeyi de bırakmak. Seni inciten insanlara tahammül etmeyi de bırakmak aynı zamanda. Kalbindeki acıyla başa çıkabilecek kadar güçlü olman bunları hak ettiğin anlamına gelmez. En çok ihtiyacımız olan şeyi en iyi biz biliyoruz. Bilelim, bırakmamız gereken şeyleri bırakalım, tutunmamız gereken kendimize daha sıkı tutunalım.

Radyo Turkuaz'da Ay Işığı nöbetimizin ikinci saatini de yavaş yavaş geride bırakırken birbirinden güzel şarkılara değdi yüreğimiz ve değmeye de devam edecek. Ama yanında bir de şiirler olacak. Ama bu gecemizin Ay Işığı nöbetçisi. Haftanın son Ay Işığı nöbeti olunca sizlersiniz. Dolayısıyla dinlemek istediğiniz şiirleri Instagram'da Uğur Eracil sayfam üzerinden direkt mesaj yoluyla bana ulaştırmanızı rica edeceğim. Soyadımı meşhur kodlamamla kodlayın. Asker olan Er, acil servisin acili. Uğur Eracil Instagram adresinden 3. saatte dinlemek istediğiniz şiirleri bana ulaştırabilirsiniz. İçlerinden 2 tanesini paylaşmış olacağım. Bu vesileyle de geceniz şiir olsun.

Yerin seni çektiği kadar ağırsın. Kanatların çırpındığı kadar hafif. Kalbinin attığı kadar canlısın. Gözlerinin uzağa gördüğü kadar genç. Sevdiklerin kadar iyisin. Nefret ettiklerin kadar kötü. Ne renk olursa olsun kaşın, gözün, karşındakinin gördüğüdür rengin. Yaşadıklarını kâr sayma. Yaşadığın kadar yakınsın sonuna. Ne kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadardır ömrün. Gülebildiğin kadar mutlusun. Üzülme, bil ki ağladığın kadar da güleceksin. Sakın bitti sanma her şeyi, sevdiğin kadar sevileceksin. Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer. Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın. Bir gün yalan söyleyeceksen eğer, bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın. Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret. Ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın. Unutma, yağmurun yağdığı kadar ıslaksın. Ve güneşin seni ısıttığı kadar sıcak. Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın. Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin. İşte budur hayat. İşte budur yaşamak. Bunu hatırladığın kadar yaşarsın. Ha, bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar da üşürsün. Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun. Çiçek sulandığı kadar güzeldir. Kuşlar ötebildiği kadar sevimli. Bebek ağladığı kadar bebektir. Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin. Bunu da öğren. Sevdiğin kadar sevilirsin.

hayatındaki zorlukları yalnız başına aşmaya çalışırken kimseyi rahatsız etmek istemiyorum düşüncesi seni daha çok yalnızlaştırabilir. Şunu unutmamak gerekiyor ki sevdiklerin, dostların, ailen sana destek olmak için varlar. Yani güçlü olmak her zaman yalnız mücadele etmek anlamına da gelmiyor sevgili dinleyenler. Bazen en büyük güç yanında olmaları için başkalarına ihtiyaç duyduğunu kabul etmek bence. Çevrendekilere zor zamanlarında sana destek olabilmeleri için ilk kapı aralamalı. Bu hem yükünü hafifletecek hem de sevdiklerinle arandaki bağı güçlendirecek. Kötü hissettiğinde ya da zorlandığında yardım istemekten çekinmemeli insan. Herkesin zaman zaman yardıma ihtiyacı olur. Ve bu tamamen insan olmanın da bir parçası zaten. Hem belki bizim düşündüğümüz gibi bizi düşünen de olabilir. Yani bize rahat açılamayan, bizimle konuşamayan, bizden destek isteyemeyen, çekinen. İşte bütün bu düğümlerin çözümü olacaktır bir adım atmak. Destek adımı.

son aşkımdım gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdi gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy.

her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Keşke tanımasaydım seni. Omuzlarıma bu kadar yük binmezdi o zaman. Gözlerim ağlamayı bilmezdi. O kadar sık kalbim çarpmazdı böyle delicesine. Benim de ellerim sımsıcak olurdu mutlaka. Geceleri asla uykusuzluk çekmezdim sabaha kadar. Rüyalarım, hatta tatlı hayallerim olurdu. Duygusuzca düşünmezdim yokluğunda günlerimi, saatlerimi hep. Hiç üşümezdim böylesine ölü soğukluğunda. Hırsım takip etmezdi beni. Kötü kader. Kan çanağında dönmezdi gözlerimin ta içi. Kayan yıldızlardın. Ben de farklı dilekler tutardım. Duyardım, anlardım yanımda konuşulanları. Hayretim bu kadar artmazdı o zaman. Ben de gülerdim zaman zaman. Deniz ve mehtap benim için önemli olurdu. Hele kara saplı bıçak dostum olmazdı sırtımda. Güneşsiz dünyamda kavrulmazdı ciğerim. Beynimse öylesine hırçın ağlamazdı. Kar yüreğime damla damla vurmazdı. Gözyaşım ruhumu daraltmazdı. Benliğimi sıkıştırmazdı. En tiz sesiyle çığlıklar atmazdı göğsüm. Simsiyah yankılar oluşmazdı uykumda. Saçıma sakalıma ben de bakardım. Delicesine bütün gücümle sigaramı çekmezdim. Ya da keşke tanımasaydım seni. Keşke tanımasaydım seni. Keşke kara saplı dostum olmazdı. Kar yüreğimde damla damla vurmazdı gözyaşlarım. Dedim ya ulan, keşke tanımasaydım seni.

Evet sevgili Ayşe nöbetçilerimiz, haftanın son Uğur'la Ayşe programı burada sona eriyor. İki akşamlık bir özlem biriktirdikten sonra yine geceye yakışan şarkılara, şiirlere kulak vermiş olacağız. Bu geceki programımız, bu geceki Ayşe nöbetimizde her dinleyenin kendine özel hissettiği bir Ayşe'ydi. Birçok mesaj da geldi. Her birini okuyarak içimden de cevapladım aslında. Çok teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. Eksik olmayın. Çünkü varlığınız çok güzel. Hem kendinize hem de sevdiklerinize zaman ayırabildiğiniz, sağlık ve huzurla geçmesini umduğum bir hafta sonu tatili diliyorum. Çalışacak olanlara da Allah kolaylıklar versin. Pazartesi evvela sabah 7'de yeni haftaya ve güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la Güne Merhaba'da, ardından yine saatlerimiz yine 21'i gösterdiğinde Ay ışığında kavuşmak üzere.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu, ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşksan.

hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hepsini beklerim bu şehir.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı

Gece mesaisinde olanlar. Gece mesaisinde olanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Geceden sabaha. Geceden sabaha. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz.